Aldırış köründüğün turkunuz fakat özünüzünü təsirlendirəliydi. Xizmət işim Şauqey Əpendi dəlmüşündə qadım. O qırmaqı naayda aldırış görünsü mü? Ama onun zadı nemilə bilə aldırışlıqını yeşkin bilməydi. Şauqey Əpendi sual soraşqı naayda amraq bolsu mu? Ama mən göyü gəpnin poskalısını deymigəndim başqa, yəni köpçəyini yığıb yığın içib, pikir almaşdırıb, özünün tırışvatqallıqını ispatlaşqı tolum amraq. Sizning ish qilayotgan yoki qilmayotganligingizdan qat'iy nazar u hamon mavu bosh nazoratchi bilan mavu muavin direktor keldi degandek bahonalar bilan sizni yig'inga qatnashishga qistab, ko'pchilikning hammasi noyita oldirashdek, siz yig'inga qatnashmasangiz o'rinli qolgandek, oldirash bo'lmasangiz uning oldiga chiqib qolishdan qo'rqidigandek holat paydo qildi. Biroq har kuni 10 necha maydon yig'in ochgandan keyinmi o'xshash turli xizmatda yana hech qanday ilgarlash bo'lmaydi. Haqiqiy o'zingizga tabi xizmatni qiladiganga allı burun vaqt qolmaydi. Mushunda tursa ismini qo'shib ishlamay bo'lamdi. Ular oxirda tegi undidor do'stlar chambirga yozma yollab, hozirgacha ismini qo'shib ishladim deydi. Ko'rinishdiki, bundaq aldirashliklar odatda ko'p qism vaqtni qoidlanma xizmat bilan o'tkazish, hech qanday ahamiyati yo'qlar, yana munozara qilish qatorliklar orqali ifodalanadigan bo'lib, qarmoqqa butun kuchi bilan tirishayotganda ko'rsatadigan aldirashchiliklarning orqasiga yomon niyatlar butilgan yurakdan biri yashirilgan bo'ladi. Bu zodi o'zini ta'sirlantirish uchunmi yoki boshqalarni ta'sirlantirish uchunmi?

özünüzü başkalarının orunda koyup, öz vücudunuzdaki köp taraflı mürekkepliğini körelisiniz, başkalarına muamili kığanda nazarınız başka çıkan idi. Mən humyup karışkan dakikalarını beşimden ötküzgen. Bırak mən muşu bir cüp közünün başkalarına mülayimliğe bilen bakan buluşu mümkünlükini oyluğunumda əmdilik kuzgalığın gazap otum asta asta ötüp kalan idi. Mən yana ziyadı çarçap haldın ketken simaladın ənsirgen idim. Bırak mən bunun pekatla azıraq toxtap duruş işgeldigige. Onun yolunu dağımlaştırışıga hamman bir küçü bolu dağalıqıgı işen geldikim üçün iş ağırtışımının oranını medet beriş algan idi. Karmaqa kaydiyosun bilen kar bulmaydığında körünüdüğün kişilerin mu hamman qadırlaydığın, köngül bölüdüğün adam ve işi boğalıqtın, ulanın körünüştüki azadılıkı ve yeşnarısı bilen kar bulmaslıqıgı həvəs kılmaydığın boğa idim. Bizden yeskildiğinimiz, pekat karşı tarafının közünü yumup aşıqıcı ağırlıqtaki halıdı. Bırak karşı tarafımızda turgan bu adam, hayatlıktaki kişide çoğunqır təsir kaldırdığan san-sanaqsız dakikalarını baştan keçirgen boludu. Bizden gördüğünümüz bir adamın pekat birli tarafı boludu. Onun üstüge bu taraf aşu adamın bizge oxşaş nurgun karakter konusluğu tipadilgen birli tarafı hesablanıdı. Kişiler karşı tarafını düşünmegende hemişe bazı marka ve özü koyuvağın bahala arqılıq karşı tarafı tamığı basmaqcı boludu. Yani teki bunu pütülleri hakiki deyip karaydı. Bırak bunun oxşaş toğırdak tursumu xata boğan inıqlıqlarının bağırlıq mümkünçiliklerini inkar kılıb etişila, kişiler arasındaki en çok tosalgı buluşu mümkün. Bazda tağdır oralaştırmağa işlap oludu. O pekat sizden başkalarına teximi mol karakterini ve hakiki özünü namayan kılıdığan pürsat vermeyi özünüzde mi aşındak pürsatın mahrum kığınızdır. Ya ki biz niqab mevcutluğu künüp gelip, başkalar özümüzde yakınlaşkan da işki dünyamızda boğuştup ve ken ecev edip, onunla turmuşumuzda kırdığan pürsat berişini unutup kalaydı yendimiz. Aslında hem adam siz körge halatı bulmaydıken. Aslında hem adam birbirini hakiki tonuyduğun pürsatki muhtaçken.

Yaz günlerdeki yemek içmeklerine karıta mundaq təklif berimiz. Qancılık yiyelisiniz, şüncülük etin. Amalba bir keçi turguzup koyuştan saxlanın. Yaz pəsildə temperatura həm nəmlik yuqarı boludu. Yeməklikni bir qetimda ən yaxsi azraq tayarlaş. Yeni etib, yeni pete yeyiş. Yeməklikni uzaq vaxt koyup koyuştan saxlanış gerek. Əgər tayarlanğın yeməklikni bir qetimda tuluq yapılamıqanda, aval yeməklikni yeni pete saxlaş xaltısı, yeni pete saxlaş qutusuq silib, andın tonlat qoğu silib, suğuq saxlaş, ya ki tonultup saxlap, qısqı vaxt içi də yapılış gerek. Bir keçi turpqağa yeməklikləni yeyişdən burun, Üzül kesil kızdıp, kayıntıp, tayakçı bakteriyesi ve onundun payda boğan toksinini yoktışka yardım kılış gerek.

0: Bu xil aşxana çapduqlarını endi işlətmən. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilərinin mineral su botulkisi, içimlik su botulkilərini pakiz yuyub, nərsi saqlaş adeti bar. Məsələn, canyu, açıq su qatarlıq tetitqularını qaçılaydı. Çoğun içimlik botulkisiga gürüc, un, may qatarlıqlarını qaçılaşqa adetlengen. Hətta bəzi kişilər bu xil soliya botulkilərini aşxanının acayip əsvabi edib ataydı. Amma qarmaqın mühit asıraydıqan ticəşlik kireksiz nərslərdin paydalınışda salamətlikke xili çoğun yoşurun xayıp qatar yoşurunqan. İçimlik botulkisi və mineral su botulkisini qayt işiltiş təvsiyə qılınmaydı. Turmuşda soliya boyumlarına əmmil yardı uçurat qılıb oludu. Gerçi əmmisi soliya bolsu mu, likin onlardan otursa da əmmiliyyətli zor pərq bar. Soliya boyumlarının tişida üçbürceklik istirilki bəlgisi bar. Üçbürcekliki soliya birdin yettikici buludu. Onlardan xam əşya simulasından ölçümük vəkillik qılıdı. Oxşaş bulmuğan dərəcdiki soliya boyumlarının oxşaş bulmuğan alaydiliki və qolunuş mənzərsi buludu. Köpçilik daim işiltidigan içimlik botulkisi, mineral su botulkisi, bir qitim işiltidigan oral mıxalçı qatarlıqlar adətdə birinci numurluq PET materialıdan yasalgan. Yəni, polietilen teriflat. Bu xil material yeni ki, qayrı puraq yox. Ximiyalik xüsusiyyəti muqim. Hava imliq küçlük bulub, yeməkliklərini orab qaçılaşıq bivasitə işiltişki buludu. O, içimliklərini orab qaçılaş materialı hesablanıdı. Bazardaki PET soliya boyumları dövlət ölçümünə riayə qılsıla, saqlaş şərtigə uyğun. Saqlaş dəvriyiliki bolğan əfalası da, ziyanlıq maddalarının yötkiləş miqdarı ölçəndik miqdardan tövən bulub, adam bədənəgə salamətlik xəyb xətir elib gəlməydi. Ləkin, təkrar işlətkəndə yəki qaçılanğan nərslərini almaşdırıb, maskəlməydiğən şəraiti saqlanğanda, əslədə bir xətər bolğan soliya botulka bir xətər bulalmaslığı mümkün. Botulkalar içigə saqlanğan nərslərinin özgərisi bexəterlik xəyb eyləb gelişi mümkün. İşçimlik botulkisi, mineral su botulkisi qatarlıqlarını layələb işləb çıxarğanda, asaslıqı su, karbon kislatalıq içimlik, meyvi şərbiti qatarlıq suyuqluqlarına qartılğan bolub, əgər onlarqa başqı suyuqluqlarına qaçılaşqı yol qoyulsa, suyuqluqnun xüsusiyyətinin özgürək səbəbindən zəhərlik maddalarını qoyub berişi mümkün. Məsələn, içimlik botulkisiga açıq su qaçılğanda, suyuqluqnun pH qiyməti tövəlləb, ziyanlıq maddalarının yötkiliş miqdarı köpeyişi mümkün. Tədqiqatlardan bayqilishçe, PET soliya botulkisiga ayrım-ayrım alda 4%lik atestika kislatasi, 10%lik etil alkohol və 20%lik etil alkohol qaçılanganda, atestika kislatasi qaçılangan botulkidin ziyanlıq madda sürmünün yötkiliş miqdarı başqa iki xilnikidin körünərlik yuqur boladigan. Yuqori temperatura içimlik botulkisini bexatar emas qiladi. PET yuqori temperaturga bardoshlik bera olmaydi. 70 Selsiya gradusdan oshib ketgan yemaklik yoki issiq suvni qachilashga ishlatishga bo'lmaydi. Agar ziyodi qizib ketgan yemaklik qachilansa, shakli o'zgarib, shuning bilan bir vaqtda odam badaniga ziyon yetkazadigan zararli moddalarni qo'yib berdi. Ba'zilar ichimlik botulkisi mineral suv botulkisiga yemaklik meyni ayrim qachilaydi. Hamda o'choq atrofiga qo'yib qo'ydi. Yuqori temperaturlik muhit ichimlik botulkisidagi ziyonli moddalarning yotkilishi va tarqalishini jiddiy og'irlashtirib, salomatlikka xatar yetib keladi. Ichimlik botulkisi ko'ringanda salomatlikka xatar yetib keladi. Botulkaga qachilangan suv yoki ichimliklarning sifat kafolat muddati bo'ladi. Bu ichimlikni saqlash cheki bo'lib qolmay, yana soliya botulkining sifat kafolat muddati hisoblanadi. Chunki PET'ning o'zimi uzun vaqt ishlatish sababidan ko'rinib ziyanlıq maddalarının yötkiliş miqdarının eşip ketişini gəltirib çıxırışı mümkün. Bəzi kişilər soliya içimlik botulkisiga gürüc, teriq, qızıl pırçaq və başqa tetitqo qatarlıq yeməkliklərini qaçılab, yerim yıldın köprək vaxt saqlab işiltidi. Hətta bir neçə yıl almaş durmaydı. Bundaq bulğanda köçüb çıxan ziyanlıq maddalarının adam bədini bulğan ziyini köp buludu. İçimlik botulkisi və mineral su botulkisi qatarlıq PET soliya botulkilarda İşiltiş jarayonida yotkiladigan ziyonli moddalarni asosan ikki turga ayirishga bo'ladi. Birinchisi, yashash jarayonida ishlatiladigan metal katalizator surma. Bu xil surma degan modda biologik zaharli moddaga tabe bo'lib, teri, hazm qilish yo'li qatorliq yo'llar orqali odam badaniga kirib, teri, yurak, jigar, bo'rak qatorliq to'qilma yoki a'zolarga ziyon yetkazadi ekan. Gerçi az miktardaki sürme maddesinin adam bedenine bolgan tesirleri oşen bolsa mı? Lekin onun da belgelik yığılış rolü mevcut bulup, uzak müddet ast karakterle kabul kalınsa, adam bedenindeki her kaysa azalar ve sistinlarga esliki kaytırgılı bulmaydıgan zahim ilip gelirken. Onun da başka erkil organik maddalar çıkıdıkken. Piyetinin çıdamcallıkı ve evrişimcallıkı katarlık hususiyetlerine aşırış üçün adette yasas ceryanı da fetalat PAES vekilli gitkip plastiklaştırgıç koşuladıkken. Bu hul plastik huruç adem bedeninin içki acıratma sistemisini kalayım kallaştırıdıkken. Şunun bilen bir vakitte rak kesilinin hayvini yukarı götürüp salametlikke yoşurun hayv keltürüdüken. Ondakta solyo mesulatlarını kanda kılıp doğru işletiş gerek. Köpçilik daim uçurtuduğun içimlik botulkisi, mineral su botulkisinden başka, durmuşumuzda erkıl solyo mesulatlar emekliklerini seti olganda saklaşka ya ki toşup meyanışka şiltiladı. Okşaş bulmuğun solyoğa yemeklik açılanğanda, okşaş bulmuğun dikkat kıladığan işler buludu. Bunun da birinci numarlık PET'den başka, biz yerine kündülük turmuşta köpçilik daim uçuraytıdığan, başka bir neçkıl solyo ve onların işletişte dikkat kılış tedbirlerini rahatladık. İkinci numarlık HDPE yukarı zışlıktaki poli etilin yukarı temperaturu berdaşlık bir iktidarı sel yukarı bulup, 110 Celsius gradusluk yukarı temperaturu berdaşlık bir aleydi. Solyo halta, solyo çilek katarlık şekillerde yasalgandan başka, köpünce binakarlıktaki turbo materyali, şik, derize, talalık boyumlar, kavak haça, nipiz perde ve plastik koyulgan boyumlar katarlıklar dışılıkladı. HDPE okşaşla uzun müddet işletiş yeryanı da ziyallık maddalarını koyup berdi. Bu ne, yemekliklerini saklaşka işletiş çeklini de o değilgen. Üçüncü numarlık PET, PVC poli ve vinol hilorid. Bu kattık ve yumuşak deb iki kıl gayrılıdı. Adette kündülük turmuş boyumları türü işletilidi. Meselen, solyo pelay, solyo tahta, kündülük turmuş boyumları ve başka erkıl solyo botulka katarlıklar. Bazı yeni nersiler saklaş perdesi mi PVC materyalgın işletilidi. Bu kıl yeni nersin saklaş perdesi yukarı temperaturda kızdırışkın maskelmeydi. 4. numarlık PET, LDPE tövən zişliktiki poli etilin. Bunun da işletilgani köp uçuraydıqallardan yeni saklaş perdesi, emlash kalçısı qatarlıqlar var bolup, 90 Celsius gradus etrafıdaki temperaturga muapıq berdaşlıq bereleydi. Lekin 110 Celsius gradustan eşip kese, ziyallıq maddalarını acırtıp çıxırıdı. Yukur temperaturlıq emekliklerge işletiş çeklenidi. 5. numarlıq bolsa PP,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Adem turmağın öy nem üçün asan konraydı. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu axtı xəbər berirdi.
1: Yezladiki boş qalğan kon öylərini körüp baxan bolışınız mümkün. Əgər uzun vaqt adam turmasa, bu öylə naayda tez buzulub getirdi. Bəzi kon öylə hətta bir neçə ilgi barmayla örülüb getişi mümkün. Bu, bizdən adətlənən təpəkkürümüz bilən azıraq zidiyyətlikdə köründü. Nem üçün adam turmağın öyünün ömrü texmi uzun buludu. Adam turmaydıqan öy əksicə aval buzulub qalıdı. Barlıq öylənin həmmisi mışındaq bulamdı. Öyünü asırmasa, haqiqətən tez konrap getirdi. Meningcha sizning eng oson o'ylaydiganingiz odamning uyini kundalik asrishi. Shundoq, nurg'un yezlardagi koni uylar, topa, yog'och, tosh qatorliq tabiiy materiallardan silingan. O'g'izdagi kayishlarmu doim kichik ko'k kayishga o'xshash kichik muqim bo'lmagan materiallardan yasaladi. Bunda qurilish tizimisi chidamliq bo'lish uchun kundalik asrash, remont qilish intayin muhim. Masalan, Sichuan o'lkasi Aba oblasti Aba nayesidiki zanzularning xandalgan topi o'ylarining o'gizisini aptapqa selish supsiga seriq lay yotquzilgan bo'lib, har yili remont qilib, o'gizning suv o'tmas va takshi bo'lishiga kapolatli qilishga to'g'ri keladi. Toptamning sirtqi yuzida inchki laydan yasalgan qog'dash qayti bor bo'lib, taxminan har 10 yilda bir qitim remont qilindi. Remont qilganda kentki yurtdoshlar kelib yordam qiladi. Bu, yez kentlerdeki, mahallelerdeki muhim amivi faaliyet ve yesiyat anlaştırdığın tügünge aylangan. Yunnan Kunmingdeki Dabayi kentte de ananevi imaretlerinin köpüntisi kesek öy ya ki xandalgan öyle. İlgiri kent ahalaları lay ya ki akbilen soğma tamını kogdaydı. Onun üstüge muhabbuk asıralgan kök kayışlık öyze boran çapkundun daldığını attı. Kesek öyünü 100 yıl işletkende yeşkandak mesele yok idi. Ama tamının soğukunu her neticede yığınlap duruşu doğru geliyordu. Eğer ögüzdeki kök kahiş boran çapkında ya ki kiçik kayvalla tarpıdan buzu etilse, çokum vaxtıda remont kılmasa, yağmur suyu uzun vaqt soğma tamını boylap davamlıq yalısa, tam iğir derecede zahmlanıp, öynün bexatarlıkıge xayıp yetişi mümkün. Soğuk rayonlarda köp mıhtardaki kar dəl tögünü biz püşüdüğün en ahırkı bir tal çalpaqlı bulup gelişi mümkün. Gerçi köp kısım imaretle şu cayının avarayı sallıq məlumatlarına asasen kurulma layısı ilip berilip, imaretlerinin karının iğirliğe berdaşlıq berişigi kapaletli kılıngan bolsu mu? Eğer kuruluş əsildili adam oltırmağan, hem uzun yıl remont kılınmağan bolsa, onun üstüge kilimat özgürşi kertürüp çıkargan nacar avarayı özliksiz iğirlasa, boş qalan öyləni kar besip buzu etiş, hatta örülüp çüş xaypi zor derecede eşip getirdi. Bunundan başqa hazır nurgun konu öylərgi mu su tok yetküzüldü. İmaratının işki qısmıdaki su turbisi, tok yoli qatarlıq sistemi üskünlərini mu kündülük asıraşqı toğır geliyordu. Əgər uzaq vaqt işildilmisa və remont qılınmisa, buzulub keçişi, hətta ot apti digendek beyxatalik adıslarını kəltürüp çıxırıb, öyni bir gündülü vayran qılıb etişi mümkün. Bu nuqtada məyli konu öy ya ki zamanıvi kuruluş bolsun həmmisi şundaq. Jallıqla muhitqa uyğunlaşa alaydı, həm muhitni özgərtə alaydı. İmarətləmə həm şundaq. Nurğun imarətlərin qeyrişini jallıqlar kəltürüb çıxarğan. Əgər quruluş bambuk, yağaç, hayvanat yerisi qatarlıq organik materiallardan yasalsa, ondaqda kökürüşdən, çirişdən saxlanış muhim halqa hesablandı. Nurğun ənənəvi yağaç qurulmalıq imarətlərdə otdan yoki ocaq bar. Kişilər öy içində ot yığıb isinidi. Yeməkliklərini ısılğanda payda bolğan is İmarətinin işki qısmıdaki qurulmalarını davamlıq ıslab, qurğaqlıqını saxlaş bilən bir vaqtda bir qəvət qap-qarı qoğdaş qayta hasıl qılıb, qurulmalarının kökürüb qilişi, quru tüşünün aldan alıdı. Əgər uzaq vaqt adam oldurub öyünü işlətmisə, təbii halda bu xil istütək bolmaydı da, quruluş materialları mu texmi tez çirib getirdi. Bunundan başqa, ağ çümülünün ziyni həmmiqə ayan. Əgər adam təkşürmüsə və vaqtıda arlaşmısa, Aqibetini təsavvür qığılıb olmaydı. Şimal Amerika rayonunda kiçik iyiq yamırab apet qaylanğan. Ula turalğılarğı tacavuz qılıb kirib, tam, torus və ögizləni bozğan. Öyçiq iştidari ərmək iştimi nəcəsli küşlük. Kişilə daim turalğı ətrapıdaki muhitini təkşürüb, dərək şaxlarını çatab, əxlətləni him itib, kiçik iyiqlarının tacavuz qılıb kırışının aldın ilişi gerek. Əgər öz bir tərəf qılalmısa, pul xəcləb kəsbi şirkətlərini təklif qılıb, Qoğlu bitişki doğru kilodu. Özümliklərinin urqumu naayda asallı şamalga əgişib, öyüzə yakı tamının yocuqlarına düşüb, yıldız tatıb, bıxlınıdı. Agar insonlar tozlamasa, atmosferadagi chang to'zon qushlarning gandisi, axlatlari asosiy moddaga aylanib, o'simliklarning o'sish sharoiti bilan ta'minlaydi. Vaqt uzargan seri o'simlikning yiltiz sistemasi o'gza va tomni buzib, qurilishni butunlay buzib yetadi. Ba'zi o'simliklar garchi imoratlarda bevosita o'smasimi, lekin imoratlarga bek yaqin bo'lib kelsa, o'simliklarning yiltizi, shexi, yopirmoqlari imoratlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Өсімлікнің ер үстедіке түшіп кеткен шақ өпірмақлары, әгер ұзын вақыт өгізігі жығылып қалса, еғір үйік пайда қылышы мүмкін. Өсімлікнің елті сестімістің асыл болған, бәзі хемейлік мадала, әтті құрылыш асасыны зиянғы ұшыртуды вә парчылайды. Мәсілән, 19-ші әсірді Еуропаға кіргізілген Япония қамчоти бір қыл сүтіранлік кичік гүлік бағванчілік өсімлікі. Әмі муапық тұпырақ, климат, ва күшендісі йоқ мұйт болғашқа, Әңгілия мұйт мәхкемесі тәрпідін тажауыз қылып кірген түрлі қатарғы кіргізілген. Әтті өй қатылы едіген башқычы намғы ерішкен. Қамчыгүлінің елті сестімісі ентан күшілік болып, асфалит, бетон, кавак хиш қатарлық материалланымы теш бөтәләйді. Әр қандақ өтчоқ оның өсіш бошлықыға айлына алайды. Навады теш пікірсе, өсіш білен бір вақытта ерікні чоңайтып етеді. Вақтыда бір тарап қылмағанда, асалла өйдін су ақыды, түрбі линиесі бұзғыншылыққа ұшырайды. Әтті құрылма бейхәтәлікеге тәсір етеді. Қамчот ямырап кеткен районларда өй бағасымы түшіп кетеді. Кішілер нұрғын адам күші вән мадди күш сәріп қылып, физикалық, хемиелік, биологиялік ұсылла арқылық чықырып ташлашқы тұғыр келеді. Ондақта полат чывықлық бетон өйлә болса, ястықны егіз қырлап, хатыржам ұқылашқа боламды. Ездікі көні өйлә құды адам көқшейді. Орылып соқылып кетіштін сақланғылы болмайды. Кичик кесел, кичик апетлерге көңіл қойып қарашқы тұғыр келеді. Халыдын хабар алдыған адам ба өйіне ұзын ішлет келіп олады. Халыдын хабар алдыған адам йоқ өйінің бұзылышы тез болады. Бұны түшін іш асан. Шәһәрләрдегі заманауи имаратлар аллақачан еңілініп, санаатлашқан материаллар ішілтілуді. Ондақта шәһәрдегі имаратларда адам тұрмысы мұ тез бұзылып кетемді. Дәрвәқі санаатлашқан материалларның мұқымлықы вә чыдамчалықы зор дәрежеде ашты. Yezladiki kon öylərgə oxşaş daim yığılıb duruş hajəsiz. Amma uzun məzgil adam turmasa, yenilən nurgun məsələlər görüldü. Əməliyyətdə önü remont qılış asraşdan başqa adamın oltraqlışında yana bir mühim rol var. O bolsunmu öy içinin temperaturusu və nəmlikini bir qədər rahat dairədə saxlaş. Gerçi öyünün özü əslində rahat yəki biyaram his qılmısımı, amma uzaq vaqt adam turmasa, Өй ішчі мұйты сұртқи ава кілматының өзгіршігі әгішіп, зор дәрежеді өзгіріп тұрды. Яз күлдері дымық, әм нәм болса, қыш күлдері суғық, әм құрғақ болуды. Тәкірар құрық, нәм айланғанда, ұсықтың кеңейіп, суғықтың тарайып, өй ішчідікі өй жағазылары, безәш материалары, электр үскінілері, тұрбі yolları көкіріп келеш, еріліп кетеш, шәклі өзгіріп кетеш, түшіп кетеш қатарлық мәселені келтіріп чықырды.

Radio anğıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Devletin biyoxavipsizlik toskını hakiki müstakimleş gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anladımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang oloyida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçuredi. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankülemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən naid köngül büldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumgı takabül duruşunu bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlı kollanıdı. Köpçelik işin içini çıngıtıp, iştifaklaşıp yukumgı takabül duruşu gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçülük arı tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yenileyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizam kutuz çıkırgızış malımançılıkı, yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmı kat eğir zerbigi salmakta kabul durup, türlük çağrı amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldığını ilip tizgillap, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körüstüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halık kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımançılıkını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıga tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarıqlağı çetilidigan çoğun haq, Çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatan süyüş, Shangang'ı süyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuzni namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk ada kılıçtaki ifadenlerini toluk mualleştirdi. Shangang'ın kalaymıkançılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uxturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin putkadan bilen uzakçı dağımlışıga hakiki kapalatlı kılış üçün, Shangang'ı vatemperverle idarı kılışta baştın ahır çınturuş şarttı.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasman öpki yalugu yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, ıksat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Zheng Yue'e alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puht kadem taşıldı. Şangang'da devlet xavfsizlikini qoğdaş qanunini qatti icra qilib, qanun bo'yicha to'polonni tinjitib, ma'lumotchilikni tizginlab, qalaymiqanchilikni o'ngjab, qonunchilikning nufuzi va izzat-hurmatini qo'gdi. Faol tadbir qo'llanib, Olaydi ma'muriy rayonining davlatning taraqqiyot umumiyatiga yug'urilishiga turtki bo'lib, ishki joylar bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni umumizlik cho'nqirlashtirdi. Merkez, baş memur Lin Zheng Yue'e ve Alaydı Memuri Rayon Hükümeti'nin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. Nöbetlik Kanun Çıkırış Kengişi'nin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang Alaydı Memuri Rayonu Saylam Komitetinin saylımı ve 7. Nöbetlik Kanun Çıkırış Kengişi'nin saylımı ilgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kang Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şanganlı vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kang dairde, baraver katnışıdığan siyasi endize turguzuldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü bir devlette ikki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetiga uygun bulup, bir devlette ikki tüzüm buluşunun puhta kadem bilen uzakçı davamlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukiga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi igi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakış tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığını da partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle

ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette işki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bununla kırgızıldı. Şangang vatan koynağı kaytıp gelgendim bu yankı, 20 yıllık özgüçe musabe şunu toluk ispatladı ki, bir devlette işki tüzüm buluşunu yolu koyuş, devletinin tüp menfaatini kogdaşkı paydılık. Şangang'ın tüp menfaatini kogdaşkı paydılık. Kendi Şanganglı kerindaşlarının tüp menfaatini kogdaşkı paydılık. Merkez bir devlette işki tüzüm buluş fangcinini davamlık türde katli tevrenmey ızıçıllaştırıdı. Biz şununla katli işinimiz ki, emniyetinin üzlüksüz çonkırlı işi ve tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmel işiyle ergişip, bir devlette işki tüzüm buluşunun özelliği yanımı namayan buludu. Ken Şanganglı kerindaşla çokum vatanını söyüş, Şanganglı söyüştek şereplik en'enini evci aldırıp, bütün memleketki her millet halkı bilen kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Cunkuan milletinin uluğ gölün işini emelge aşırış için ortak kureş kılıdı. Hürmetli radyo anıgıcıla, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 29. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen, devletinin biyokavipsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12. ayının 22. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lingjing Yue'nin hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan, Şangang'ın vatanperverle idare kılışta baştan ahir çın turup, bir devlette işki tüzüm buluşunun puht kadem bilen uzakçı dağımlı şişiğe, herkese kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattı.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunları bilen huzurunla yitip geldi. Programımızı aval qıdakli yaqtırıp anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunla uğrunlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdanla davamlıq bizdi bulsun.

Sen, Polat tek bakit ba. Tönügün çüşte akam uxlap qalğan. Başqalarımız oyğaqtuq. Akam, Abide, çıkıp ketmen, yenimde qeylen dep cöylüp ketti. Apam dadamla əhvalını bilip, bəkli xoşal boldi. Hənim bolsa, yerahiyagi qız sorap bamaydıgan boldu. İşla oğuşluq boldi dep, bəkli xoş bolduq. Nimdeydigan sen? Nimi xoş oldunla? Akamın cöylügini gima? Vay vay, bir kağı ondaq cöylümeydi o adaş. Neçi vaqtadan beri sana adırsız kilivatkan xatlarını beni bilmeydi o demsen? Pekat çandırmadım şu. Rastın desem, akamın senden başka birinin tepişini mi xalımaymış? Akam o bek esil, sen mi şundaq çıraylıq, əxlaqlıq, mecazın yaxşı. İşkanla, bekli maskilizle cümü? Vay, bundaq geplen değişmeyli çoğu səbihə. Tek iş kandak gap bulunğun yok ku. Bu yıl tek Ali Mektep imtihan birimiz. Kim kişilak kandak oldu tekhi? Kim buldu deysin? Vay vay, kim kişilak çoğu çokun bizden oylığınımız tek bek bek bek yakşı buldu. Dedi Sabiha közlerini oynatıp şeytanlık kılıp. Sami'nin küp gündüzü cöylegini Sabiha'nın anısı arkalık anamın kulakıgı yetti. Yama yeri gap bulunğun yerde ısağının anısın bakken. Şunun bilen cüylüp sağın bu kılmış bütün mahallik yiyildi. Geplege kanat kuyruk çıkıp, tehi bizni aldın çay iş güzüldüken digende gepleme bulundu. Emdi Sabiha'nın uyge kirip Sami bilen körüş emez, işikten çıkışımı təski toxtap, öz uyumdumu anam dadamdın ızat atıp, xuduk sirep yürettim. Kündüzlü cüylügen Sami'ni içimde mağnatılaydı. Tadil toşup Sami mangıca, Sabiha köp qaytım təklif qılğan bolsamı ulanın uyğa kirmedim. Kinoğa təklif qılğan idi, onun qımı çıxmadım. Ali Mektep imtihanı yıqılışıp qalğaşqa, Sabiha, Gülsama üçümüz başqa gəpni qoyub baş çökür ögünüşki kirişip getdik. Sami'nin xeytigimi cavab yazmadı. Axırı imtihanı tügəp harduq mı çıxdı. Sabiha işkimizin nəticəsi məktəb boyunca aldın qatarda. Gülsama'nın tövənirək çıxan idi. Arzu tolduruğanda heç kimge bildirməsdən Sami okuvatkan məktəbini həm kəsibini birinci arzu oymağı yazdım. Çakırıq mı kəldi? Həm işla minin, Sabiha'nın, həm çoğlanın arzu istəkirək ketib baraddi. Zarıqış, təlmürüş içi də nəccə ayını tüyüdüb, axırı bir qutluq gündə tuncaq idim poyizdə oldurub Ali Məktəbki yol aldıq. Əmdi, paranlaşıdığan qımı, körüşüdığan qımı vaqt, şarait yeterlik idi. Bizdək bir məhəldə billi oynab, uruq tuqqandək çoğun boğan. Hər iki tərəfdiki çoğunlamı razı məlik bilən aqımızdın bəxt dilişib qalan. Visal şatlıqıqı yetişkə heç qandaq tosalğı yox aşıq məşıqla bəh mi az boz gerek. Menin tuncu yelim, onun axırqı yeli boğan Ali Məktəbdiki bir yıllık hayatımız intayın bəxtlik, muhabbətlik ötkən idi. O mağın şünçilik amıraq idi ki, közleri haman şünçilik küşlük yerismenlik bilen mağın tikilgini tikilgen idi. Meni küşlük hayacam bilen bağırıqı besip, çaşlarımı yedla etdi. Bəxtimizdin çeksiz suyun etdi. Mən berib işkence yeli o okuş bütürüp yurtka qaytıp getdi. Ta ki 5 yıllık okuşum bütüp yurtka qaytıkçı bolğan arlıqda naiti şerin güzel muhabbetlik hayatını baştan keçirdik. O, fırsat tapsıla meni köylük kiletti. Bahçılada, bu şehrinin en mənzirlik caylarda ayak izlerimiz kaldı.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşasla yengeci mezmalarından huzurunlar yitip geldi. Programımızı avval kadehli yaptırıp anlaydı kalıqınlar işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Güldoğdi. Diktiniz, bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Mahinur Abdülün'nin Murabba Temlik Hayat namlı postu da bolsun.

Atımlık cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hazır kudretlerinin bu dehkancılık meydanının kıyafeti neçe yıl aldıdakiden tamamen özgergen idi. Kenetten dehkancılık meydanına kırdığan yol canıb tıraptın dehkancılık meydanına kırıp tehlik bağını otlardan kesip andın kudretlerinin dehkancılık meydanının şimalığa. Kuduk beşiği çaylaşkan hoylısığı kiletti. Bütün dehkancılık meydanı ihatı ormanı kavet mi kavet orap duratdi. Mahalleden başlangan yol dehkancılık meydanına kirgenden keyin egiz tek barını bilen yapılgan idi. İşki tarafını keng ketken yap yeşil tehlik orap duratdi. Janıp karap durduğan hoylunun üç tarafı da öy, aldıda keng ve egiz tek barını ba. Şu tapta baranlarda üzümle sancak sancak sangılıp kişinin mesleğine keltiretti. Baranladı kişinle tağak bilen taralgandak naydı tekşi yapkızılgan. Oylunun garip tarafıdaki öyle kudretlerinin yeni sağın turalgısı. Şarak tarafıdaki kudretle dastlaptı yeni mahalli küçük keyendi sağın öyle. Onun yenigi yana bir katar kılıp bir netçe iğiz öy silingan bulup bu öyle işçilerin turalgısı idi.

Kudildiki bolsa mehmanxana. Bu qar ünkörde Qudratning dehqonchilik maydoni qat ko'tirgandan bo'yin bu yakkildigan mehmonlarning oyog'i uzilmaydigan bo'ldi. Muxbirlar yana

kichigi oliy maktabni bitiribdi-ku. Kichik emas. Men buni uydikilar bilan obdan maslahatlashib baqsam bo'lgudek. Mayli. Navoda mablag'dan bir qisilib qalsang, mablag'ning bir qismini men salsammi bo'ludi. İş qilaman desang, bu üzümçilik sahasida qildigan ishlar ko'p. Yana qandaq ishlar bor? Yilimu yetib oshgudek. Men bir ömür qip bulanmıgıdek işlan dep bədin qo mağa. Bazarının quruq üzümge bolğan ehtiyacını yeni mu aşırışının mümkinçiligi çoğun. Qandaq deysen buradar. Biz əla süpətlik yeşil kişmiş üzüm bilen quruq üzüm bazarını kengaytışki əhmiyet berip laqamay, yana quruq üzümni yakki halda meyve qatarlı istimal qilishni ko'p xil tur bo'yicha iste'mol qilishga o'zgarsak, u chaqda bozorning quruq uzumga bo'lgan ehtiyojini texnika oshira olamiz. Iste'mol qilish deganing nima gap bo'ldi amdi? Bunda xil desam, yeyish degan gap. Ha, men burun iste'mol bozori degan gapni anglagan. Undaqda iste'mol bozori degan yeyish bozori degan gapganda voy voy qar qo'saqladi gap qimig'ini iste'mol degan bu gap garchi yeyish degan ma'ni bildirsinmi yeyish degan so'zning o'zi emas bir taraf qilish singdirish sig'dirish setibilish degan ma'nisimi bor ha undaqda san boy degan quruq uzumni yakka holda meva qatorli iste'mol qilishni ko'p xil tur bo'yicha o'zgartirib iste'mol qilishga o'zgartirishni biz qila olamdik. Uni qanday qilamiz? Qara, masalan, kishilar xosin do'jon qatorliqlarni pechini paraniklarga, yubin degandek yemaklarga qo'shidiganku. Texi xosinni qo'rim qo'riydigan bo'lib ketdi. Ha, nami yeb baqqan, lekin toza tetib ketmagan. Biroq yeşil quruq üzümünü qoşsa cəzmən yeyişlik boludu. Biz quruq üzümünü polo deyəndək tamakka, peçinə, tort deyəndək qoşumcu yeməklərə qoşulduğun xam material qısaq boludu. Yəni şokoladlıq üzüm, üzüm qiyami deyəndək pişiqləb işlənən quruq üzüm məhsullarını işləb çıxasaq mı boludu? Bu işləni kim qılıdı? Sən və sənin balların qılıdı. Mani men satiman. Qo'ya voy, mening nadi undoq pinsin bo'lsin. Shunga to'xtamay uginishing, ballarni tarbiyalashing kerakda. Rost deysan, bu uzumchilik sohasida qildigan ishlar rostli bek ko'pgan jumu. Ammo biz hech nima qilmayapmiz. Uzumlarimiz yerdan chiqqan peti bozorga kiribotdi. Qiyas, qarısam, sinin bildiğinin hakikaten az emeskan cümü. Şunca yılladın boyan işkiri ölkilerde hakikaten bika yürmepsin. Dedi Kudret memnunluk bilen.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Uzun bu yürüyüşünü pek yakış görmedim. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipitte bana ben de bilmeyip gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladı bana ben. Piyade meniş beni başka bir dünya bilen. Tekimi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan. Her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliğe çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladım.
9: Sırtta aptap ne mi digen yakşı?
10: Yol boyunun manzarası ne mi digen güzel?
11: Hava ne mi digen sap?
8: Yürünle, sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Әр зықчы алтынны сетіп, достыға 140 мың юан беріп тұрып, алтынның бағасы зор дәрежеде өскендің кейін 300 мың юан тәліп қылды. Әр 400 грамм зықчы алтынны сетіп әткендің кейін, нәқпулға айландырылған 140 мың юанны достыға беріп тұрған. Кейін алтынның бағасы зор дәрежеде өрліп кеткешке, бұ әр зықчы алтынның азырқы қымыты бойынша 300 мың юан қайтырышыны тәліп қылған. Сот мәкемесі қолламды. 2026 yılı 1. ayının 27. günü muhbirinin hüküm kesim hüccetleri torda elan kılınan bir xalq işçi ilim berim macerası dilosudun ilgilişçe, Liaoning ölküsü Jinju şehirlik otur xalq sot mahkemesi sot kılıp, qarız sonması da emeli tapşırganı ölçem kılış gerek dep qarap, nəqbul qarzı boyca hesabat kılışqa hüküm kılgan. Wang Min bilen, Shaojang ilgiri dost, şundaqla yokri tövən dərecede idi. 2022 yılından 2024 yılgacı bolğan mezgilde işkeylen otursa da köp qetimli qarız işi körülgen. 2022 yılı Wang Min köp qetimde Shaojang'a cemi 280 mil yuan qarız bergen. Bunun işi de 140 mil yuan Wang Min'nin zıxca altın satkan pulu idi. Keyin Shaojang Wang Min'nin nesi qalgan 94 mil yuan iş şaqını qarızga aylandırgan. 2024 yılı 11. aydın 2025 yılı 3. aygıcı bolğan mezgilde Shaojang cemi 319 mil yuan qarız qaytırgan. Bunundan başqa Shaojang Wang Min'nin kredit kartısını işletken hem Huawei'den 66.670 yuan qarız algan. Birinci sot qılgıcı sot mahkemesi munda qargan. İki taraf otursa da kanunlu xalq işçi ilim berim kanun münasibeti bar. Shaojang cemi 374 mil yuan qarız algan. Qaytırgan 319 mil yuanı çıxırıb ötkəndə yenə 55 mil yuan qaytırışı kerek. Sot məhkəməsi Shaojang'ni Wang Min'gə qarız pulunun diri 55 mil yuanı həm qərəlini ötküzütüş ösümünü qaytırış, kredit kartısı həm Huawei'den alğan 66.670 yuan qarız pulunu qaytırış doğrusu da hüküm çıxarğan. Wang Min birinci sot hükümügə qayıl bolmay, narazılıq ərzi sunğan. Wang Min özün axlap mundaqdaydı. Zıxçı altınını mən Shaojang bilen belə Jinju türlük mallar soğut sarıyığı berib satqan. Minin ariyetki bərginim Kuruluş Bankısının 400 gram zıxçı altını. Zıxçı altınını setiş bahası 140 mil yuan əməz. O yenə zıxçı altınının bahası izcil davalğıb turduğalıqı. Ərz qılğan kündeki bazar əhvalıq asasən 400 gram zıxçı altınının qımmetini 300 mil yuan qılıp hesablaş. Həm bunu qarızge tutup beriş kerekliğini təşəbbüs qılğan. Shaojang özün axlap mundaq degen. Eyni çağda zıxçı altınını 180 mil yuandan köprekke satkan. Lekin bana verip turğunu zıxçı altın emez nəqbul. Üç qetimgi bölüp bana cemi 140 mil yuan verip turğan. Jinju şehirlik otur xalq sot mahkemesi mundaq qargan. Wang Min bilen Shaojang zıxçı altınını birlikte satkan. Belki 400 gram zıxçı altınını bivasta Shaojang'a tapşırmıgan. Onun üstüge Wang Min zıxçı altın satkan pulunu algan denkeyin 3 qetimgi bölüp Shaojang'a yötkep bergen. Wang Min'nin qarız bergini 400 gram zıxçı altın emez, belki 140 mil yuan nəqbul dəbbekitişki boludu. Sot mahkemesi munda qargan. Xalqçı ilim berimini bekitişte, əmili tapşırışını ölçem qılış kerek. Bu diloda tapşırılgan əmili buyum altın emez, belki pul. Şuna kanun boyca bu qarızını 140 mil yuan nəqbul qarız dəbbekitiş kerek. Sot mahkemesi ahırkı hüküm çıkarıp birinci sot hükümünü küşke ige kılgan.

Ha, sevimli dostlar, programımız qaytıp geldik. Bir top kiçik balılar suğu sekreşini məşq qılıb atatdı. Başqa qeyrətlik balılar 3 metr igizlikdən suğu sekirgen bolsa mı, lekin kiçik bir qızcaq qoqunçaqlıq qılıb sekirmegen idi. Bütün savaqdaşları pəqat onunğa qarab tikilib duratdı. Muallim taqatsizlengen halda dərsdən düşüşke pəqat neçə minutluq qalğanlığını əskertdi. Şunun bilen qızcaq keyniga bir qadam yenib, oldiga bir qadam olgandan keyin ko'zini yumibla suvga sakirdi. Muallimi saboqdoshlari chavoq chilishib ketdi. Saboqdoshlari uningdan qanda xo'p qo'rqinish ustidan g'olib kelganligini so'rganda, u qiyinchilik quyuliqqanda ko'zini yumib oldiga bir qadam mengishning nihoyat zarurligini aytdi. Shunga shunda xulosa qila olamiz. Olg'a ilgirlash, g'ayratlik bo'lish qiyinchilikni yengishning asosi. Qizchaq degandek, qiyinchilikka yo'liqqanda ko'zni yumib oldiga bir qadam mengish intayin zarur. Shundayla biz qiyinchilikni yengib keta olamiz. Hoy sevimli do'stlar, undoq bo'lsa, güzel tavsiyalarimizdan keyin naqshlarimiz davomli sizlar uchun.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız davomlashyapti. Qishda qirov basqan kirpikimdeki nemlerimni, baharda şamal uçurgan çaşlarımdaki hidlerimni, yazdı köygen yüzlerimdeki her bir dağlarımni, küzdü yerilgan tapallarımdaki yeriklani sizge atıdım. Yazgan mısralarımni, gınşıgan ahanlarımni, cicigan kağızlarımni, pırlap taşıp etmekçi boğan tivişlerimni sizge atıdım. Targaqtiki kunduzdek çaşlarımni, kalbimdiki muhabbetlik küylerimni, kollarımdaki yipi çigilgen leglekni sizge atıdım. Bağrımni, muhabbetimni, yazallarımni, yazmakçı boğallarımni sizge atıdım.

Süymük dostlar, şu tapta programımız damlaşıp atıdı. Bazıda şu etrafınızda lıkkıda adam turup mu, özünüzde şunçilik yalvuzdaki iz kıp kalısız. Bu belkim nurgulgan adamların arısının sizini düşünüdüğün birisinin yokluğudun boz gerek. Demek, turmuşta düşünüş bekle muhim. Meyli muhabbette, ya ki dostlar arsıda bolsun, veya ki hizmettaşlar arsıda bolsun, biz her vakit düşünüşge muhtaç. Emeliyette düşünüş bizde nurgun ufkuşmasızlıktan hali kılıdı. Nurgun kömülsüzlükten jirak kılıdı. Başkala bilen boğan münasuvitimizni çoğunkırlaştırdı. Bir düşünüş mün düşündürüştün ela digen geppa. Kişilik münasuvette hem müdüm muyum boğunu düşünüş. Düşünüş boğanda muhabbet çoğunkırlaşıdı. Küllürümüz kömül azadılıkı içi de ödüdü. Ya kömül azadılıkı biz erişmekçi boğan en kıymetlik baylık. Ya barçı dostlarımızın her bir günü huşallık kutulsun. Yani ondak olsa bizden huşal keyfiyatka başlaydıgan küylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmet radio anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 6 ayının 23. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radio anlıkçıla, ben Zumret Yasin. Bu kıydımkı haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Medeniyet tomiri davamlaştırılış davamıda şehrinin yukarı süpetlik terakiyatı ilgiri sürüldü. Liçang, Leonin ülkesinin Dalyan şehirde tekşürüp tetkik kıldı. Liçang, 17. növetlik yazlık Davuz Munberge katnışıdı. Wang Hunin, memleketlik siyasi kengashinin reisler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Ding Shuesheng, 4. növetlik Cungu Halkara Teminat Sencerini ilgiri sürüş körgezmesinin içiliş murasımıgı katnaştı. Hem de baş maksat sözü kıldı. Dövültümüz nurgun tedbir çıkarıp, taşkı meblağdan paydalanıp saklanmını mukumlaştırış, köpeğimi miktarını aşırış, süpetini östürüş gü türütkü boğuludu. İran bile Amerika'nın söhbeti yadırı meselesi gü çetilmediği dedi. Amerika, İran'ı qartılığa neft cazasını vaxtınca bikar kıldı. Hürmetlik radiyanlıqıcılar tövendi deyiktanla, haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.

0: ve medeniyet tomurunu saklap kalgallık dep körsetti. Cayla başucunun tapşırıkını est için saklap, şehir kuruluşu da şarait kıkarap iş görüştü için durup, tarihi medeniyetini kogdaş, varslık kılış sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, canlık paydını seviyesini sıcıl östürüp, medeniyet tomurunu davamlaştırış devamı da şehrinin yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürdü. Suju Pıncan tarihi medeniyet kodisi hazırgıça 2500 yıldın artık tarihiydi. Dönü bayramı mezgilde bu yerge nurgun sayahatçı geldi. Kişile Şipan, su boydaki kötürme öylerinin arısıdın kadimi imaretlerini tamaşa kılıp, milli örüp adetlerini yiz kılıp, su yurtunun medeniyet güzellikinin huzurlandı. 2023 yılı 7. ayda Başuji Xi Jinping bu yerge kelip hizmet tekşürdü. O köpçülükke mındak dedi. Pıncan tarihi medeniyet kodisi, Junhua münevver en-enevi medeniyetigi varislik kılış ve onu evcal duruş. Sosyalistik, menevi medenilik kuruluşunu küçeytiştiki kımmetlik baylık. Onu yakşı koğdaş, yakşı keziş, yakşı paylanış gerek. Şucay Başucu'nun tapşırıkını est için saklap, derya bilen koçula koşnu bolgan, şehir bilen su billi turudgan, şehir endizisini sistemilik koğdaşını devamlı kanat yaydırıp, kadimi öy, kadimi derek, kadimi kuduklarının koğdaş kütegişliklerini toluk koğ dedi. Künçü tiyatri, eğitişiş, keştiçilik katarlık gayri maddi medeniyet mirasları kasıphanısı bu yerge keng tarqalgan bolup, su bilen kadimi imaretle girelişiş alohidliki tehim roşan boldi. Bu yılının aldınki 20'da Pıncan tarihi medeniyet kodisi kütüp olgan sayahatçı 15 milyon adam qetimden eşişi mümkin. Şehirde eslimi koldurulup, kişilerge yurt seyginişi yes kıldırıldı. Başucu Xi Jinping şehirnin medeniyet tomurunu davamlaştırışka yüksek ehmiyet berip, koğdaş ve varislik kılışını çördep bir qatar muhim yol yoruklarını bədi. O munulanı təkidledi. Şehir tarihi medeniyet mirasları ecdatlarının akıl parasının cuğlanması. Şehirnin mezmoni, süpti, alahidlikinin muhim belgisi. Koğdaş bilen terakkiyatının münasibetini muvafık bir taraf kılıp, şehirnin tarihi medeniyet tomurunu davamlaştırışka ehmiyet berip, şehirdeki konu imaretlerini yaşangallarga muamili kılgandek hürmetlep ve yakşı koğdap, şehirnin tarihi medeniyet hatırısını saklap geliş gerek. O mundaq dep körsetti. Şehir pilallaş ve kuruşta tarihi medeniyetini koğdaşka yüksek ehmiyet beriş. Köz aldıdaki menfaatke berilip ketmeslik. Kən külemde çekiş, kən külemde kuruluş kılış bilen hepeleşmeslik. Yerlik alayidlikini gevdilendirip, yaşaş muhitini yakşılaşka ehmiyet berip, mikro özgertiştin ibaret bu xil keştileş maharetini tehimi köp kullanıp, medeniyetki varislik kılış, medeniyetini davamlaştırışka ehmiyet beriş gerek. 14-5 yıl mezgilide devletimizin tarihi medeniyetini koğdaş, varislik kılış, siyaset sistemisi sıcıl mükemmelleşip, koğdaş dairesi künseri kengaydı. Nöbette devletimizde devlet danlık tarihi medeniyet şehridin 145'i ba. 1300'dün artık koça tarihi medeniyet kodisi dep ayrılgan. 72 min imaret tarihi imaret dep bekitilgen bolup, Junhua münevver en-enevi medeniyetigi varislik kılıdıgan bir yürüş universal vasıta şekillendi. Şehir medeniyet tomurunu davamlaştırışta koğdaş asas. 15. 5 yıl mezgilide devletimiz 15 min tarihi imaretini remont kılıdı. Tarihi medeniyet danlık şehirleri, koçillerini koğdaş, derizisini östürüş kuruluşunu kanat yaydırdı. 300 tarihi medeniyet kodisini remont kılıp derizisini östürdü. Жайла, шәһәрлә оқшаш, бинала бер хил булып калыш халатын бузып ташлап, мәвкәне хаслыкка каратып, әсле халат үзгечлекне когды ди. Фуҗанның Чанжу кадими шәһәрдә 170 нәчи коча төркемгә бөленеп ремонт кылынмакта. Şu jayda Janubi Fujian binakarlyk öner sanatyga warislyk qilish süpüsi qurulup, gheri maddi medeniyet miraslarynyň wekillik warislary täşkillenip, asli öner sanat, asli şekil, asli usul boýunça konu buyumlarynyň işiltişki boladyganlaryny imkan kadar işiltiş prinsipiga asasen, Janubi Fujian qadimi imaratlarynyň an-anwi öner sanaty qayta namayan qilinip, koçalarynyň köp menbelik ortak mevcut bolup turuş kıyafeti toluk saklap gelindi. Konu hoylularda gül kısıp hatır kaldırış. Cincan deryası boyda ördek talışış katarlık özgücü örüp adetle bu dem eliş mezgili de çöncülüklerinin turmuşunu tekimi beyitti. Cecan'ın şavşında sayahat kemisi bilen işki kırgaktaki salyotla girelişip getken bulup, Ahalile, sayahatçile bilen birlikte kadimi şehirde dem iliş küllerini ötküzdi. Bu yerdeki kadimi şehirde 8 tarihi medeniyet kodisi, 14 min korpustun artık öyba. Bu mezgilde 210 neçi aylige çetilidigan bölek rayonda mikro özgertiş ilip berildi. Asfalit yolunu köktaş yatkuzulgan yol özgertiş. Konu işikini saklap geliştin, ul eslerlerini özgertip mükemmelleştiriş kiçe, şu cay kadimi şehrinin esli halatını kogdaş oldun kışartı aslı da yerlik ahalilerge bir ailige bir tedbir boyu içe özgertiş layihesi tüzüp bedi. Terakkiyat devamı da kogdılıp, kogdaş devamı da terakki kıldırıldı. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz yötkigili bolmaydıgan medeniyet yadıkarlıkları, tarihi imaretle, sanaet mirasları, tarihi medeniyet koçilleri, tarihi yer bölüki katarlıkladın callık paydılınıp, yeni kesip alıtı, yeni kuvvetini kırgüzüp, medeniyet tomuru arkalık şehir terakiyatını ozuklandırdı. Farfor yurtti, cındı cında, 160 neçi orunda konuhumdan ba. Şu cay bunu asas kılıp, bir türküm medeniyet icadiyet koçisi, Farfor bazartısı kurup, konu koça, konu kasıp hanılanı iktisadi terakkiyat kütürtki boluşunun yeni terikigi aylandırdı. Bu kitimki dönüvü bayramı da kişile Fulyan çeyi işçip, cındı cın farforlarını yasıdı. Her günü 700 bin adam kitim bu yerge gelip sayahat kıldı. Şi'en şehir sepili devletimizde hazırgıç sakılınıp kalgan, kölümü en çoğun bolgan, en mükemmel saklangan kadimki devir şehir sepillerinin biri. Şu cay, cenlu, dilu katarlık kadimi imaret boşluğunun toluk paylanıp, tarihi medeniyet, gayri maddi medeniyet mirasları, milli örüp adet baştemi kılıngan körgezmiş sistemisini berpa kılıp, medeniyet yadıkarlıkları boşluğunu medeniyet tarkıtıştaki muhim vasitiga aylandırdı. Хыби жыңдың қадими шәрдің Чаужу Гуанжи көркі кече. Чаңдығы көтсідің Пыңяу көні көтсі кече. Қадым білен ғазыр ғырәлішіп кеткен бір қатар шәрлі мәдіниет томырыны давамлаштұрыш давамыда Джунхуа мүнәмвер ән-әневі мәдінейтіні әвжалдырып, иқтисади іждімай тәрәкіят вә халықның юқыр сүпәтлік тұрмышыға техімі яқшы мұлазымет қылмақта.
1: Stansımız xəvri. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyen Zonlisi Li Chang 6-cı ayının 22-ci günü Liaoning ölkəsinin Dalian şəhərdə təkşürüb tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. Başucu Xi Jinpingnin yeni dəvrdə şərq-şimalni umumyüzlük gülləndürüş və zamanəvi kəsb sistemisi bərpa qılış toğrusudaki mühim yol yoruqunun royini çoğunqur, ızcıl əməliləşdirib, əxliləşdirüş, yeşillaştırış, yuğuruş yönülüşü de çıntırıp, ijodiy yetakchi xarakterlik fan texnika o'tkirligiga hujum qilish va kasb asosini qayta barpo qilishni kuchaytirib, ilg'or jabduh yasamichiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, zamonaviy kasb sistemasini tez barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga uzluksiz yangi quvvat qo'shish kerak. Lichang oldi bilan Dalian kiyimsozlik ig'ir sanoat guruhi cheklik shirkatiga berib, korxonaning kasb taraqqiyoti qatorliqlarga oid tanishtirish va Dalian shahrining kiyimsozlik sanoati taraqqiyotiga doir dokladini angladi. Yasilayotgan paroxotlarga chiqib, suyuqlantirilgan tabiiy gaz transport paroxoti qatorliq paroxotlarning yasilish ahvolini egiladi. U mundaq deb ko'rsatdi. Ilg'or paroxot yasash texnik talabi yuqori, qiyinlik darajasi qo'shilma qimmati yuqori bo'lish alohidligiga ega. Korxonalarning yangilik yaratishdagi subyektlik o'rnini kuchaytirib, oshqushlik texnika jihatdagi tadqiq qilib yaratishda tez bo'sish hosil qilib, kamolatga yetgan mahoratni egallagan. Mo'l tajribaga ega bir turkum texnika tayanchilari va kasb ishchilarini yetishtirib, o'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini yanama o'stirib, tijorat ideyasida yangilik yaratish va mahsulot mulozimatni yangilash darajasini o'stirish orqali bozor ochish, bozorni yetaklash kerak. Dalian kiyimsozlik kasbida ilg'or jabduh yasamichiligini taraqqiy qildirish jihatida bir qadar yaxshi asosga ega. Xalqaradagi oldingi qatorni chiqib ko'zlab, diqqatni oshqushlik sohalariga markazlashtirib, o'tkalga davomli hujum qilib, kasb ichidagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, ilg'or yasamichilik to'pini tirishib barpo qilish. Dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan kiyimsozlik bazasi qurish kerak. Lichang 1-chi ig'ir sanoat guruhi Dalian yadro elektr neft ximiya cheklik shirkatida yadro elektr neft ximiya qatorliq jabduhlarni tadqiq qilib yasash ahvolini tafsili egalladi. Sexga kirib, yadro reaktori besim qochisini pishiqlab ishlash va yasashni ko'zdan kechirdi. U munolani ta'kidladi. Ilg'or yadro elektr qatorliq yuqori texnikalik jabduhlarning davlatning energiya, kasb, fan texnika bexatarligida ahamiyati zo'r. Fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni chuqur yo'g'urishni kuchaytirib, fan texnika natijalarini o'zlashtirishni tezlatib, ijodiy loyihalash iqtidori va inchki ishlash, yasash iqtidorini o'stirib, yangi bir avlod yadro elektr texnikasini bexatar qo'llanishni ilgari surish kerak. Lichang mundaq deb ko'rsatdi. Zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishda gullanma kasblar va kelgusi kasblarni yetishtirib zo'raytibli qolmay, yana an'anaviy kasblarni a'lolashtirish va darajasini o'stirish kerak. Ilg'or neft ximiya uskunalarini tadqiq qilib yaratish va ishlab chiqarish aloqador kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishda muhim ulug' rol o'ynaydi. Raqamlashtirish va ahliylashtirish texnikasi orqali quvvat ato qilishni kuchaytirib, o'lchamni yangilash, darajasini o'stirishni ilgari surib, muhit asrash, energiya unumi qatorliqlarni qiliplashtirish, boshqurishni chingitib, bir turkum belgilik zo'r texnikalik jabduhlarda bo'sh hosil qilib, yadroliq raqobat kuchini uzluksiz oshirish kerak. Lichang yana naq maydondagi texniklar bilan fikr almashtirib, ularni hunarvan ruhini joriy qildirib, korxonaning taraqqiyoti va davlat qurilishiga to'hfa qo'shishga ilhomlantirdi. Bu jonglong tekshirib tadqiq qilishda bilib bo'ldi.
0: Stansiyamiz xabari. Goyan zunglisi Lichang 6 oyining 23-chi, 24-chi kunlari Dalianda o'tkazilgan 17-chi navbatlik yozliq Davos munbariga qatnashdi. Bu mazgilda Zongli Lichang ochilish marosimiga qatnashdi hamda alohida so'z qildi. Munbarga qatnash uchun Jungoga kelgan chat ellik mehmonlar bilan ko'rishdi hamda savdo sanoat sohasidagi vakillar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Bengal Zonglisi Tarik, Gevinia Zonglisi Uriba, Qozog'iston Zonglisi Bektinov, Koreya Zonglisi Kim Min Sok, Mongoliya zonglisi Uchral, Qaratog' zonglisi Sipajes munbarga qatnashdi. 90-chi davlat va rayondan kelgan 1700 dan ortiq siyosiy, savdo, ilm, taratq sohasidagi vakillar munbarga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komitetining 52-chi qatimliq raislar yig'ini 6 oyining 22-chi kuni Beijingda ochildi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əzası. Memleketlik Siyasi Kengashning Raisi Wang Hunning riyasetçilik kıldı, hem söz kıldı. Yığında Başoji Xi Jinpingning yakında kılgan muhim sözü ve muhim yol yorukunun ruhi yetküzüldü ve ögünüldü. Wang Hunning munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, devletinin biyoxavipsizlik toskını hakiki müstakimleş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang aloyida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçurdu. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankülemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuşuğumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən nait köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yuqumga taqabul turishini bütün küçü bilen kollaş üçün barlıq zörür tedbirlerini kollandı, hem de davamlı kollanıdı. Köpçilik işençini çıngıtıp, iştifaklaşıp yuqumga taqabul turishi gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçlük arq tırkidir. Köz aldığımızdaki qiyinçiliklarını çokum yeğeleyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizamgı tüzütüş kürgüzüş malumancılıkı, yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmıqat eğir zerbigi salmakta kabul durup, türlük çağrı amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldını ilip tizgillap, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körüstüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halık kurultuyu daimi komiteti Shangang'da devlet xavfsizlikini qoğdaş kanunini tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımançılıkını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıga tırışıp türütkü buldunuz. Devlet xavfsizliki qatarıqlağı çetilidigan çoğun haq, Çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatan süyüş, Shangang'ı süyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuzni namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk adakılıçtaki ihbadenlerini toluk mayileştirdi. Shangang'ın kalaymıkancılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin putkadan bilen uzakçı dağımlışıga hakiki kapalatlı kılış üçün, Shangang'ı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çıntırış şart. Bu devletinin ilgilik hukuki, xavfsizliki, terakiyat menfaatiye. Shangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukı takılıdığan tüp prinsip. Shangang'ı vatanperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Shangang alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emelileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovduğili. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emirlikini işe aşıralaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için tigiştik tökpü koşalaydı.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 22. günü Beijing'a hizmetinin dokulat verişi gelgen Şangan Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Zhengyue bilen körüşkende kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, hıtsat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Zhengyue'ı alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puht kadem taşıldı. Şangang'da devlet hövpsizlikini koğdaş kanununu katli icra kılıp, kanun boyunca topulanı tencitip, malımancılıkını tizgillep, kalaymıkancılıkını onjap, kanunçılıkının nopozi ve izzet hürmetini koğdudu. Pahal tedbir kollanıp, alaydı memuri rayonunun devletinin terakiyat umumiyetliği yugurluşuğu türetkü bulup, işki cayla bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını umumüzlük çoğunkurlaştırdı. Merkez, baş memur Lin Zhengyue ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang alaydı memuri rayonu saylam komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı İlgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şanganlı vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi endize turguz oldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü, bir devlette iki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetine uygun bulup, bir devlette iki tüzüm buluşunun puht kadem bilen uzakçı dağımlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mokumlukıga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi iyi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakış tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınıda partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette iki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bununla kırgızıldı. Şangang vatan koynuğa kaytıp gelgendim boyanki 20 yıllık özgüçe musallı.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü Radio Jurnal programımızı oranlaştırılığan Mahinur Abdülümün Murabba Təmlik Hayat namlı postıdı bolsun.

Süymük dostlar, şu tapta programımız damlışı batıdı. Bazıda muşu etrafınızda lıkkıda adam turup mu, özünüzde şunçilik yalvuzdaki iz kıpkalısız. Bu belkim nurgulgan adamların arısının sizden düşünüdüğün birisinin yokluğudun boz gerek. Demek, turmuşta düşünüş bekle muhim. Meyli muhabbette, ya ki dostlar arısıda bolsun, ve ya ki hizmettaşlar arısıda bolsun, biz her vakit düşünüşkü muhtaş. Emeliyette düşünüş bizde nurgun ukuşmasızlıktan hali kılıdı. Nurgun kömülsüzlükten jirak kılıdı. Başkala bilen boğan münasuvitimizden çoğunkırlaştırdı. Bir düşünüş mün düşendürüştün ela diyen geppa. Kişilik münasuvette hem müdün muyum boğunu düşünüş. Düşünüş boğanda muhabbet çoğunkırlaşıdı. Küllürümüz kömül azadılıkı içine ödüdü. Yani köngül azadlığı biz erişmekçi boğan en kıymetli baylık. Yani barçı dostlarımızın her bir günü huşallı kut olsun. Yani ondak olsa bizden huşal keyfiyatı başlaydıgan küylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, AI xizmettaşqa aylanğanda bir top yaşla yeni iyiliklikləş yolunu aşmaqda. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Bir adam süni aqla iqtidar qaçılanğan bir kompüter arqılıq iyiliklikləş türünü başlayalaydı. Manı bu hazır modu buluvatqan OPC iyiliklikləş əndizisi. OPC bir kişilik şirketinin İngilizcisinin qısqartılması bulup, AI kuralının yardımı da şahsının ilgeri kollektif tamamlayalaydıgan hizmetlerini müstakil orundayalaydıganlığını görüstüdü. Bu yerdeki bir adam nokul birli adamının mənisi emez. Belki AI tarafından energiya kuvvet berilgen, derecedin taşkırı şahıs ya ki bir kança adamını görüstüdü. AI hizmettaş kaylanganda, mevhum dünyanın meşgulat kodi hakiki dünya bilen uçuraşkanda, bir top yaşlar bütünle yeni usul arkalık teknikinin çigirasını kaydeden berpa kılmakta. Çağanda asasi katlamı berip ziyaret kılganda, Beijing Junguansun AI Şimali Kenlik Mahallesi'de olturup, o yerdeki bir top yaşlarının süni akli iktidar arkalık iyilik çikleş hikayesini hatırladık. Etigende Junguansun'daki AI Şimali Kenlik Mahallesi'ne gelip, bu yerde yetişip çıkan iyilik çikli güçü Hongyo bilen görüştük. Bultur 8. ayda bu yerge makallaşkan o, mahalle başlangandan keyin tunji türkündü makallaşkan iyilik çikli güçü. Tür tihi dastlabki basqışta turuvatkan bolgaçka, umu ismi cismiga layık OPC, yani bir kişilik şirket açkıçı. Hongyo hizmet ornığı yetip kelişi bilenla muhbir özünün AI emrayı Xiaoti isimlik aqli iqtidarlıq yardımcısını tanıştırdı. Onun kompüterde yana nurgun oxşumagan iqtidarlıq aqli iqtidarlıq yardımcılar bar bolup, onun ötken 6 ay içiden 0'dan 1'ge bolgan şirket quruş ve mahsulotlarning asl tipini barpo qilishiga yardım bergen idi. Şimali kenglik AI mahallesinin iyilik tikli güçsi Hongyo mundaq deydi. Men ilgari faqat hisoblash usuli injineri edim. Asosliqi bir qism hisoblash usuli turidagi kodlarni bilardim. Amaliyotda tor bekitini yetishtirishga bu xil to'liq turning ixtidori talabi ilgari hozirlanmagan edi. Lekin hozir sun'iy aql bilan o'zaro ta'sir ko'rsatish o'rganish jarayonida bu ishning amalga oshishining uncha ta'sir emasligini bayqadim. 98 yili tug'ilgan Hongyu magistrlikni bitirgandan keyin bir ananvi energiya şirketiga xizmatga kirgan. Xizmat jarayonida AI'ning har soha, har qatlamga chuqur quvvat bag'ishlaydiganligini sezgirlik bilan bayqagan. Shunga u bir supa qurib, texnika ehtiyoji bor o'rin yoki shaxslar va AI texnikasini egallagan darajadan tashqari shaxslarni o'zi qurgan supada ishonchli texnik savdo qilish imkoniyatiga ega qilmoqchi bo'lgan. Shuning bilan u iste'fo berib, o'zi yolg'iz egalik tiklashga boshlagan. Hozir u yasagan mahsulotning dastlabki shaklida tunji turkumdagi ro'yxatga oldirgan abonentlar barliqqa keldi. Shimoliy kanlik AI mahallasidagi egalik tikluvchi Hongyu mundaq deydi. Meningcha AI'ning mavjudligi, jumladan uning bilish bosog'isini tavallatadigan turlik energiya berishi meni tajriba kamchil bo'lganligidan ba'zi ishlardan qisilib qoladigan holatdan qutuldirdi. Hongyuga o'xshash Shimoliy kanlik AI mahallasiga İgilik tiklashning dastlabki bosqichida turayotgan necha 10 kichik kollektiv toplangan bo'lib, ular bu qitimliq AI dolqinining yangi fursatiga zo'r umid bog'ladi. Bu kichik katakchining ba'zilarida faqat 1-2 xizmat punkti bo'lishi mumkin. Lekin bu ularning AI orqali dunyoni o'zgartirish orzusiga ta'sir ko'rsatmaydi. 2000-yilda tug'ilgan Xanjali tipik AI igilik tikligichi. Chat elda o'qib vatanga qaytgandan keyin AI material ilmini ügengen o kollektivdeki bir neçe dostları bilen birlikte, AI arkalık en-enevi kesiplerinin önümünü östürüşünü sınav kılmakta. Onlar nahayeti yakışlık yönelişini tallagan bulup, sün'i akli iktidar arkalık simnot zavutu mülazimet kıldı. Muhbir, Xanjali bilen birlikte Shandongdaki özü mülazimet kılvatkan bir simnot zavutu verip tekşürüp tetkik kıldı. Shimoliy kenglik AI mahallasidagi iyilik tikliguchi Xanjali mundaq deydi. Masalan, biz hozir yangidan yasagan ba'zi beton turlarida AI ham materialni biladigan kishilar naq maydonga berib, naq maydondagi hunar san'at injenerlari bilan zich tutashtiradi. Qisqa bo'lsa 10 necha kunda, uzun bo'lsa necha ay vaqt ichida naq maydonga berib injenerlar bilan birlikda AI texnikasini qanday qilib ishlab chiqarishda qo'llanishni muzokara qilib Andın pütkül kurulumunu berpa kıladı. Xanjali aldıngı mezgildeki nəx meydanda torup tekşirip tətqiq kılış arqılıq, bu yerdeki texniki kollektifi bilen naid yaxşı tanışıp kaldı. O muhbirga, zavuddaki ustamlar bilen bile aldın kızdırğıçka yamışıp, materyal dövleş meydanını körgellikini, ham materyalını silap özünün eskip bakıdığalıqını, bularının əmmisi kündülük işler işkellikini etdi. Tecrübe xanadaki probirka haqiqi işlep çıkırış kaçısı aylanğanda, əslideki nurgun tecrübelerini buzup taşlap kaytı başlaşıq doğru keletdi. Nurgun inçki tecrübe halkılarını əmeli sanayet bilen kaytıdan birleştirişki doğru keletdi. Bu, əqli iktidarlıq kontrol kılış zalıda, Xanjali muhbirga özlerinin bu simnot zavod üçün zakaz kılgan əqli iktidarlıq gavdisini namayan kıldı. O, tecrübesi mol injinerlardan işip, her bir türküm simnot ham eşyasının en yakşı terkip nisbetini tepişki yardan verirdi. Kollektif hesablap çıkkanda bu əqli iktidarlaşkan retisip başkuruş sistemisi bir yılda simnot zavodunun neçi 10 milyon yöntem narkinti cepir aleydiken. Simnot zavodunun injineri mundaqtaydı. Karxanımız mu AI'dan ibaret əqli iktidarını kullanışının paydasını tetip gördük. Bu, bizden AI əqli iktidarlı hizmetlerine ilgir sürüş irademizde teximi çanatdı. Xanjali mu peşkadem ustamlarının itiraf kılışı bilen özünün teknik ügünüşünün kımmetini tapdı. Şimali kenglik AI mahallesizlik ilgilik çiklikçe Xanjali mundaqtaydı. Əqillik çoğun miyine ihtiyaç teximi küşlük bulgan teknik görünüşü de işletiş, bizden AI'nin teximi kəng kəsib işletişimizden aldan kışartdı. Muhbir bir

0: Bu xil aşxana çapduqlarını endi işlətməng. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verdi.
1: Nurgun kişilərinin mineral su botulkisi, içimlik su botulkilərini pakiz yub, nərsi saqlaş adeti bar. Məsələn, canyo, açıq su qatarlıq tetitqularını qaçılaydı. Çoğun içimlik botulkisiga gürüc, un, may qatarlıqlarını qaçılaşqa adetlengen. Hətta bəzi kişilər bu xil soliya botulkilərini aşxananın acayip əsvabi edib ataydı. Amma qarmaqı muhit asıraydıqan tijeşlik kereksiz nərslərini paydalanışta salamətlikke xili çoğun yoşurun xayıbqatar yoşurunqan. İçimlik botulkisi və mineral su botulkisini qayt işletiş təvsiyə qılınmaydı. Turmuşta soliya boyumlarına əmmil yardı uçurat qılıb oludu. Gerçi əmmisi soliya bolsumu, likin onlarının oturusu da əmmiliyyatı zor pərq bar. Soliya boyumlarının tişida üç bürceklik istirilki belgisi bar. Üç bürcektiki soliya birdin yettikici buludu. Onlardan xam əşya simulasından ölçümük vəkillik qılıdı. Oxşaş bulmuğan dərəcdiki soliya boyumlarının oxşaş bulmuğan alaydiliki və qolunuş mənzərsi buludu. Köpçilik daim işletidigan içimlik botulkisi, mineral su botulkisi, bir qitim işletidigan oral mıxalçı qatarlıqlar adətdə birinci numurluq PET materialıdın yasalgan. Yəni, polietilen teriflat. Bu xil material yeni ki, qayrı puraq yox. Ximiyalik xüsusiyyəti muqim. Ava imliq küşlük bulub, yeməkliklərini orab qaçılaş bivasitə işletişki buludu. O, içimliklərini orab qaçılaş materialı hesablanıdı. Bazardaki PET soliya boyumları dövlət ölçümünə riayə qılsıla, saqlaş şərtigə uyğun. Saqlaş dəvriyiliki bolğan əfalası da, ziyanlıq maddalarının yötkiliş miqdarı ölçəndik miqdardan tövən bulub, adam bədənəgə salamətlik xəyb xətir elib gəlməydi. Ləkin, təkrar işlətkəndə yəki qaçılanğan nərslərini almaşdırıb, maskəlməydiğən şəraiti saqlanğanda, əslədə bir xətər bolğan soliya botulka bir xətər bulalmaslığı mümkün. Botulkalar içigə saqlanğan nərslərinin özgərisi, bexəterlik xəbəbə elib gelişi mümkün. İşçimlik botulkisi, mineral su botulkisi qatarlıqlarını layələb işləb çıxarğanda, asaslıqı su, karbon kislatalıq içimlik, meyvi şərbəti qatarlıq suyuqluqlarına qartılğan bolub, əgər onlarga başqa suyuqluqlarına qaçılaşqı yol qoyulsa, suyuqluqnun xüsusiyyətinin özgəri səbəbindən zəhərlik maddalarını qoyub berişi mümkün. Məsələn, içimlik botulkisiga açıq su qaçılğanda, suyuqluqnun pH qiyməti tövəlləb, ziyanlıq maddalarının yötkiliş miqdarı köpeyişi mümkün. Tədqiqatlardan bayqilishçe, PET soliya botulkisiga ayrım-ayrım alda 4%lik atestika kislatasi, 10%lik etil alkohol və 20%lik etil alkohol qaçılanganda, atestika kislatasi qaçılangan botulkidin ziyanlıq madda sürmünün yötkiliş miqdarı başqa iki xilnikidin körünərlik yuqur boladigan. Yuqori temperatura içimlik botulkisini bexatar emas qiladi. PET yuqori temperaturga bardoshlik bera olmaydi. 70 Selsiya gradusdan oshib ketgan yemaklik yoki issiq suvni qachilashga ishlatishga bo'lmaydi. Agar ziyodi qizib ketgan yemaklik qachilansa, shakli o'zgarib, shuning bilan bir vaqtda odam badaniga ziyon yetkazadigan zararli moddalarni qo'yib berdi. Ba'zilar ichimlik botulkisi mineral suv botulkisiga yemaklik meyni ayrim qachilaydi. Әмді очақ атырапығы қойып қойды. Йоқыры температурлық мұйыт, ішімлік ботыл кістігі зиялық маддыларының өткіліше вә тарқылышына жидді еғірлаштырып, саламетлікке қатар еліп келеді. Ішімлік ботыл кісі көңірғанда саламетлік қатар еліп келеді. Ботыл кігі қачыланған су, яки ішімліклерінің сүпет капалет модуты болуды. Бұ ішімліктің сақлай чеке болыпты қалмай, яна солия ботыл кінің сүпет капалет модуты есапланады. Чөнки PET-нің өзімі ұзын вақыт ішілетіш сәбәбіден көңірап, зиялық маддаларының өткіліш мақтарының ішіп кетішіні келтіріп шығырышы мүмкін. Бәзі кішілер солия ішімлік ботылқысыға гүріч, терек, қызыл пұрчақ вә башқы тетітқу қатарлық емекліклеріні қачылап, ерім елден көпірек вақыт сақлап ішілтуді. Әтті бір нәтчі ел алмаш тұрмайды. Бұндақ болғанда көчіп шыққан зиялық маддаларының адам бәдініге болған зейіні көп болуды. İçimlik botulkisi və mineral su botulkisi qatarlıq PET soliya botulkalarda işletiş jarayanında yötkilidigan ziyanlıq maddalarını asasən iki türge ayrışqı boludu. Birincisi, yaşlaş jarayanında işletildigan metal katalizator sürme. Bu xil sürme degen madda biologiyalik zəhərlik maddaga təbə bulub. Tere, əzim qilish yolu qatarlıq yollar arqılıq adam bədəniga kirib, tere, yürek, jigər, börek qatarlıq toqulma yoki əzalarga ziyan yetkizidi ekan. Gerçi az miktardaki sürme maddesinin adam bedenine bolgan tesiri roşen bolsun mu? Lekin onun da belgelik yığılış rolü mevcut bulup, uzak müddet ast karakterle kabul kalınsa, adam bedenindeki her kaysi azalar ve sistinlarga esliki kaytırgılı bulmaydıgan zahim ilip gelirken. Onun da başka erkil organik maddalar çıkıdıkken. Piyetinin çıdamcallıkı ve evrişimcallıkı katarlık hususiyetlerine aşırış üçün, adette yasas çeryanında fetalat PAES şekilde gitip plastiklaştırgıç koşuladıkken. Bu hul plastik huruç adem bedeninin içki acıratma sistemisini kalayım kallaştırıdıkken. Şunun bilen bir vakitte rak kesilinin hafifini yukarı götürüp, salametlikke yoşurun hafif geldirdiken. Ondakta solyo mahsulatlarını kanda kılıp doğru işletiş gerek. Köpçilik daim uçurtuduğun içimlik botulkisi, mineral su botulkisinden başka, turmuşumuzda erkıl solyo mahsulatlar emekliklerini seti olganda saklaşka ya ki toşup meyanışka şiltiladı. Okşaş bulmuğun solyoğa yemeklik açılanğanda, okşaş bulmuğun dikkat kıladığan işler buludu. Bunun da birinci numarlık PET'den başka, biz yerine kündülük turmuşta köpçilik daim uçuratıdığan, başka bir neçkıl solyo ve onların işletişte dikkat kılış tedbirlerini rahatladık. İkinci numarlık HDPE yukarı zışlıktaki

poli etilin yukarı temperaturuq berdaşlıq biriş iqtidarı sel yukarı bulup, 110 Celsiya gradusluq yukarı temperaturuq berdaşlıq bir aleydi. Solyav xalta, solyav çilek qatarlıq şekillerde yasalğandan başqa, köpünce binakarlıqtaki turbo materiali, şik, derize, talalıq boyumlar, kavak haça, nipiz perde ve plastik koyulgan boyumlar qatarlıqlarda işletiladı. HDPE oxşaşla uzun müddet işletiş yeryanı da ziyallıq maddalarını koyup berdi. Bu ne, yemekliklerini saklaşka işletiş çekleni de o deyilgen. Üçüncü numarlıq PET, PVC, poli ve vinol xilorid. Bu, kattıq ve yumuşak deb işki kıl gayrılıdı. Adette kündülük turmuş boyumları türü işletiladı. Meselen, solyo pelay, solyo tahta, kündülük turmuş boyumları ve başka erkıl solyo botulka katarlıqlar. Bazı yeni nersiler saklaş perdesi mi PVC materyalının işletiladı. Bu xil yeni nersin saklaş perdesi yukarı temperaturda kızdırışkı mas gelmeydi. 4. numarlıq PET, LDPE tövən zişliktiki poli etilin. Bunun da işletilganı köp uçuraydıqalardan yeni saklaş perdesi emlash xaltısı qatarlıqlar var bolup, 90 Celsiya gradus etrafıdaki temperaturga muvafiq berdaşlıq bereleydi. Lekin 110 Celsiya gradustan eşip kese, ziyallıq maddalarını acırtıp çıxırıdı. Yukur temperaturluq yemekliklerge işletiş çeklenidi. 5. numarlıq bolsa PP polipropilen. Eğer yemeklikne solyav kutu kaçlaşıq adetlengen bolsanız, məxsus ölçem uygun kilidgan PP solyav kutusunu setip alsanız boludu. PP solyavdan yasalgan mikrodolqulluq ocaq çüşlük tamak kutusu, sütbotlıksı qatarlıqları yukarı temperaturluq cidamlıq bolub, ısıq su, ısıq yemeklik qatarlıqlarının kaçılıqlı boludu. PP materiali barlıq solyavlar isi de mikrodolqulluq ocaq kızdırgılı boludugan birden bir material. Dikkat kılışkı tegizliki joki, mikrodolqulluq ocaqqa kirgili boludugan bazı tamak kutularının gevdisi PP materialdan yasalgan. Lekin qapqıqı undaq bulmasılığı mümkün. Şuna kızdırganda kutunun qapqıqını ele ötiş gerek. Bolmasa ziyallıq maddalarını koyup berilişini keltürüp çıxırıdı. 6. numarlıq PS polosetirin. Bu asaslıqı bir kitimlik kaç kuça, peçeni pranik kutusu, uqtuş boyumları qatarlıqlar ışıltılıdı. Sığlıqı çıdamcanlıqı bir kadar naçar. Yukarı temperaturluk yemekliklerine kaçılamaydı ve tekrar işletişki bulmaydı. 7. numarlıq başka barlıq tizimdeki kirgizilmegen simola ve aralaşma materiallarını görüstüdü. Başka barlıq retki tizilmegen simola ve aralaşma materiallar, meselen polikarbonat yani PC. Bu rengsiz, süzük, sıkı çıdaydı, zərbigi çıdaydı, tekrar işletişki boludugan su botulkisi, süt botulkisi qatarlıqlarını yasaşkı işletişki boludu. Kündülük turmuş boyumlarını yasaşkı işletisi boludu. Meselen, çilek, yüktaq sandıqı qatarlıqlar. Ama bu xil PC məhsulatlarına alayda ısıq yemekliklerini kaçılaştın saklanış gerek. Eğer yerilgan, buzulgan bulsa, dərhal işletişten toktutuş gerek.

Yezkentlerdeki, mahallelerdeki muhim amivi faaliyet ve hissiyat almıştırdığın tügünge aylanan. Yunnan Kunming'deki Dabeyi kentte de enenevi imaretlerinin köpüntüsü kesek öy, ya ki handalgan öyle. İlgiri kent ahalileri lay ya ki ak bilen sokma tamını kogdaydı. Onun üstüge muvapık asıralgan kök kayışlık öyze boran çapkundun daldığını attı. Kesek öyünü 100 yıl işletken de yeşkandak mesele yok idi. Ama tamının soğukunu her netice yılda yığınlap duruşka doğru geliyordu. Eğer Ögüzdeki kök kahiş boran çapkında ya ki küçük kayvalla terpiden buzu itilse, çokum vaktidir imot kılmasa, yağmur suyu uzun vakit sokma tamını boylap devamlık yalısa, tam iğir derecede zahmlanıp, öynün bir hatalikegi xayıp yetişim mümkün. Soğuk rayonlarda köp mahtardaki kar del tögünü biz püşüdüğen en akırkı bir tal şalpaklı bulup kalışı mümkün. Gerçi köp kısım imaretle şu cayının avarayı sallık malumatlarına asasen kurulma layısı ilip birilip, imaretlerinin karının iğirliğe berdaşlık bir işe kapaletli kılıngan bolsun mu? Eğer kuruluş esildili adam oldurmağın, hem uzun yıl remont kılınmağın bolsa, onun üstüne kilimat özgürşi keltürüp çıkargan nacar havarayı özliksiz iğirlasa, boş kalan öğleni kar besip buzu etiş, hatta örülüp çüş hepi zor derecede eşip gidiyordu. Bunun başka hazır nurgun konu öylerge mu su tok yetkizildi. İmaretnin içki kısmındaki su türbesi tok yolu katarlık sistemi üskünlerini mu kündelik asıraşkı doğru geliyordu. Eğer uzak vakit işletilmese ve remont kılınmese buzulup geçişi hatta ot apti digendek bir hatalık hadislerini keltürüp çıkarıp öyni bir gündeli veyran kılıp geçişi mümkün. Bu noktada meyli konu öy ya ki zamanevi kuruluş bulsun hemisi şundak. Canlıqla muhitqa uyğunlaşa alaydı, həm muhitni özgərtə alaydı. İmarətləmə həm şundaq. Nurğun imarətlərinin qeyrişini canlıqlar kəltürüb çıxarğan. Əgər quruluş bambuk, yağaç, hayvanat terisi qatarlıq organik materiallardan yasalsa, ondaqda kökürüşdün, çirişdün saxılınış muhim halkı hesablındı. Nurğun ənənvi yağaç qurulmalıq imarətlərdə ottan yakı ocaqpa. Kişilər öyüşçüdü ot yıqıp ısınıdı. Yemekliklerini ısılığında payda boğan ıs, imaretinin ışki kısmındaki kurulmalarını devamlı ıslap, kurgaklıkını saklaş bilen bir vakitte bir kavet kapkarı koldaş kayıta asıl kılıp, kurulmalarının kökürüp gelişi, kuru çüşünün aldığını alıdı. Eğer uzak vakit adam oldurup öğünü işletmese, tabi halde bu kıl ıs tutak boğmaydı da, kuruluş materyalları mu tekme tez çırıp gidiyordu. Bunun başka, ak çümülünün zihni hemmige ayan. Eğer adam tekşürmese, ve vaxtı da arlaşmışsa, akıbetini tasavvur kılıp olmaydı. Şimal Amerika rayonu da küçük iyik yamrap apet kaylangan. Ula turalgularga tacavuz kılıp kırıp, tam, torus ve ögüzlerini bozgan. Öyçi kış iktidari ermek iştimi neçesli küşlük. Kişiler daim turalgu etrafıdaki muhitini tekşürüp, derek şahlarını çatap, ahletlerini him itip, küçük iyiklerinin tacavuz kılıp kırışının aldığını ilişi gerek. Eğer öz bir taraf kalmışsa, pul harcayıp kesbi şirketlerine teklif kılıp, kovulup içki doğru geliyordu. Ösümlüklerin urkumu naydı asallı şamalga ergişip, öğze ya ki tamının yolçuklarına düşüp, yıldız tatıp bıklanıyordu. Eğer insanlar tazlamışsa, atmosferdeki çan tozan, kuşlarının kendisi, ahlatları asasi maddeye aylanıp, ösümlüklerini öz şaraiti bilen temelliydi. Vakt uzargan seri, ösümlüklerin yıldız sistemisi öğze ve tamını bozup, kuruluşunu pütülleyi bozuyordu. Bazı ösümlükler, gerçi imaretlerde bir vasıta ösmüsü mü, lakin imaretlerde bek yıkım bop kese, ösümlüklerinin yıldızı, şehi, yopurmakları imaretlerde təsir görüşüşü mümkün. Ösümlüklerin yer üstündeki çüşüp ketken şah yopurmakları, eğer uzun vakit ögzüge yığılıp kalsa, eğir yük payda kılışı mümkün. Ösümlüklerin yıldız sistemisi nasıl boğan, bazı kimyelik maddala, hatta kuruluş asasını ziyanğa uçurtudu ve parçalaydı. Mesela 19. asırda Avrupa'ya kırgızılgın Japonya kamçoti bir xil sütrenli küçük güllük bağvancılık ösümdeki. Ama muvafık toprak, kilimat ve küşendisi yok muhit boğaşka, Angliya muhit mahkemesi tarafından tacavuz kılıp kırgan türler katarga kırgızılgın. Hatta öy katili edigen başkıçı namğı erişken. Kamçı gülünün yıldız sistemisi intan küçük bulup, asfalit, beton, kavak, xiş katarlık materyallarını teşbih ötelaydı. Her kandak yoçuk, onun ösüş boşluğuna ayrılığına alaydı. Navada teşip kirse, ösüş bilen bir vakitte yerini çoğaytı veydi. Vakti de bir taraf kılmağında asalla ödün su akıdı, türbe liniyesi buzgunculuğa uçuraydı. Hatta kurulma bir hatalikeye təsir yedi.
Қамчот ямырап кеткен районларда өй бағасымы түшіп кетеді. Кішілер нұрғын адам күчі вән мадди күш сәріп қылып, физикалық, хемиелік, биологиялік ұсылла арқылық чықырып ташлашқы тұғыр келеді. Ондақта полат чывықлық бетон өйлә болса, ястықны егіз қырлап, хатыржам ұқылашқа боламды. Ездік

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cüngoğu nazar programımız müşer axırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toğdi, məzgul muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, nazar etçisi Arapat Tüsencan. Tövendi diktiğinle stansımızın anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlar da bulsun.
1: Mən öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyası kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki harakatlandirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat Kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chog'ida partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jungo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Xinghai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
4: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoyalayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
0: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
0: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi. Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelishi hech ish emas. Eng qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

açıqdan meni tıqılması bolubdu degen xəbərni anlığan bolışınız mümkün. Balasının tapşırıqını işitmək olturğanını görgən bir ananın açığı kilib, balasığı taza qaqşıqandın kin, tuyuqsızla ağzı maymaq bolub qalğan. Qələmni mi tutalmay qalğan? Doktorxanığı berib təkşürsə, meniğsigi qan yetişməsik səbəbidin meni tıqılması bolub qalğanlıq eyniqlanğan. Ondaqda meni tıqılması zadı qandaq kesel, qandaq kelib çıxıdı. Меңі тықылмызы қан еткізіш тосалғы ғоқшырап, меңге қан вә оксиген етішмәсік қатарлық сәбілердің меңінің қысмен тоқылмылары бұзылыш, яки үмшеп қылышыны көрістуді. Меңі тықылмызының келенкілік аламетлерін айты мұрәккеп болып, кесел тұтқан жай, тосылған томырының чоң кичіклікі, қан етішмәсік дәрежесі, башқы кеселлер білен тәсірләшкен, тәсірләшмегенлікі қатарлық амыллар білен зеш мұнасыбетлік. Меңі тықылмызы еңік болғанда, Putkuli sezimin yoqtuş yoki boshqa ish alomatlari ko'rildi. Eg'ir bo'lganda putkuli sezimni yoqtuş, boshidan ketish, tutqoqlik alomatlari paydo bo'ladi, hatto hayoti xavf etadi. Undaqta meni tiqilmasining odatki kasallik alomatlari qaysilar? Birinchisi, putqol mag'dursizlanadi yoki uyushadi. Tuz mang'almaydi, cho'ng kichik tartini tutolmaydi. İkincisi, yüzü uyuşup kalıdı ya ki ağzı maymak ketidi. Gepni iniq kılalmaydı ya ki iniq düşünelmaydı. Üçüncisi, bir ya ki içki gözü acizleşidi ya ki xirelişidi. Törtüncisi, baş ağrış, baş qiyiş, kusuş, putkolu tartışıp geliş qatarlıq ekvallar körüldü. Ondaqda, meni tıkılmasın ki atırıp çıkırdığan səbəblər qaysılar? Меңі тықылмысы, меңі қан томыры тосылыштын келіп чыққан меңі тықылмысы вә кәплімідін келіп чыққан меңі тықылмысы деп ішкі қыл болуды. Бірінші қылыда қызыл қан томыр тар болғалық үшін, яки томыр диварыда қан ноқтисі пайда болғалықтың тосылып қалуды. Ішкенші қылыда қандегі кәплімілер қан айлыныш давамыда меңгі келіп қалғалықтың тосылып қалуды. Ondaqda meni tıqılması xəbərini köpəyib etdigən amillar qaysılar? Birincisi, tizgiligili boladigan xəbərlik amillar. Məsələn, yuqur qan besim, qandı qənd artıb getiş, qandı yağ artıb getiş, ürək kesili, tamak çəkiş, zaboyluq, köp hərəkət qılmaslıq, semizlik və hakazalar. Bu amillar önümlük tizgillənsə, meni tıqılması xəbərini azayt qılı boladı. İkincisi, tizgiligili bolmaydigan amillar. Məsələn, yaş, cins və irsiyyət amili. Ondaqda meni tıqılmasın qandaq müdafiəlanış lazım. Burun meni tıqılması əsasən yaşanğanlar da görülətdi. Hazır yaşlarqı kengiyadı. 30 neçə yaşlıq kişilərdə mə köp görüldüyən olub qaldı. Şuna meni tıqılmasın müdafiəlanışqa əhmiyyət veriş kerak. Turmuş ritminin tez, kayfiyyətinin yaxşı olmasıqı meni tıqılmasın kətirib çıxırdığan mühim amillərindən biri. Şuna kayfiyyətni mayırlıq bilan tanışıb ümidvar xoşal yaşaq. Yuqur qan besim, qandı qənd artıb getiş, qandı yağ artıb getiş, yürək kesli qatarlıq kesəllərgə qırıptar bolğan kişilərinin meni tıqılması bulub geliş nəsbəti yuqri. Meni tıqılması yaşanğanlarda köprək körüldü. Şuna 40 yaşdan aşqan bolsunuz, meni tıqılması alaməti körülgən aman doktorğa körünün. Qışqırıb, hava soğuğan günlərdə meni tıqılması asan qozğuludu. Şuna özünüzü ısıq tutun. İrsiyyət amılımı nə aydın mıyım? Aram ilişki diqqət qılın. Ziyadı çarçaş və tünəş yürək hərəkətini qalayma qallaşdırıb, nervi hormonlarının tamponluğunu buzub, qanını qoyuldurub, meni tıqılması xəbini köpəydib edidu. Şuna xizmət bilən dəmilişini muvabıq və tərtiblik qorullaşdırın. Qərəlik alda muvabıq çiniqin. Çiniqiş, yürək, meni qan tomırlarının ixtidarını yaxşılab, immunitet gücünü aşırıdı. Lekin yaşanğanlar yoki yürek miyə qan tomir kesili bar kişilər çinqış vaqtını muvafiq orunlaşdırışı, hərəkət miqdarını tizginləşi, bək çarçab getməsliki lazım.

Әр зықчы алтынны сетіп, достыға 140 мың юан беріп тұрып, алтынның бағасы зор дәрежеде өскендің кейін 300 мың юан тәліп қылды. Әр 400 грамм зықчы алтынны сетіп әткендің кейін, нәқпулға айландырылған 140 мың юанны достыға беріп тұрған. Кейін алтынның бағасы зор дәрежеде өрліп кеткешке, бұ әр зықчы алтынның азырқы қымыты бойынша 300 мың юан қайтырышыны тәліп қылған. Сот мәкемесі қолламды. 2026 yılı 1. ayının 27. günü muhbirinin hüküm kesim hüccetleri torda elan kılıngan bir xalq işçi ilim berim macerası dilosudun igilişçe, Liaoning ölküsü Jinju şehirlik otur xalq sot mahkemesi sot kılıp, qarız sonması da emeli tapşırganı ölçem kılış gerek dep qarap, nəqbul qarızı boyca hesabat kılışqa hüküm kılgan. Wang Min bilen Shaojang ilgiri dost, şundaqla yokri tövən dərecede idi. 2022 yılıdan 2024 yılgıcı bolğan mezgilde işkeylen otursa da köp qıtımlı qarız işi körülgen. 2022 yılı Wang Min köp qıtımda Shaojang'a cəmi 280 mın yuan qarız bergen. Bunun işçi de 140 mın yuan Wang Min'nin zıxca altın satkan pulu idi. Keyin Shaojang Wang Min'nin nesi qalgan 94 mın yuan iş şaqqını qarızga aylandırgan. 2024 yılı 11. aydın 2025 yılı 3. aygıcı bolğan mezgilde Shaojang cemi 319 mın yuan qarız qaytırgan. Bunundan başqa Shaojang Wang Min'nin kredit kartısını işletken hem Huawei'den 66.670 yuan qarız algan. Birinci sot qılgıcı sot mahkemesi mundaq qargan. İki taraf otursa da kanunluq xalq işçi ilim berim kanun münasibeti bar. Shaojang cemi 374 mın yuan qarız algan. Qaytırgan 319 mın yuanı çıxırıb ötkəndə yenə 55 mın yuan qaytırışı kerek. Sot məhkəməsi Shaojang'ı Wang Min'gə qarız pulunun diri 55 mın yuanı həm qərəlini ötküzütüş ösümünü qaytırış, kredit kartısı həm Huawei'den alğan 66.670 yuan qarız pulunu qaytırış doğrusu da öküm çıxargan. Wang Min birinci sot hökümüge qayıl bolmay, narazılıq ərzi sunğan. Wang Min özün axlap mundaqdaydı. Zıxçı altınni mən Shaojang bilen billa Jinju türlik mallar sodsarıyğı berip satqan. Menin ariyetki berginim Kuruluş Bankısının 400 gram zıxçı altınni. Zıxçı altınni setiş bahası 140 mın yuan emez. O yana zıxçı altınnın bahası izcil davalğıp turduğalıqı. Ərz kılgan kündeki bazar əhvalıq asasen 400 gram zıxçı altınnın kımetini 300 mın yuan kılıp hesaplaş. Həm bunu qarızge tutup beriş kerekligini təşəbbüs kılgan. Shaojang özün axlap mundaq degen. Eyni çağda zıxçı altınni 180 mın yuandan köprekke satkan. Lekin bana berip turğuni zıxçı altın emez nəqbul. Üç qitimgi bölüp bana cemi 140 mın yuan berip turğan. Jinju şehirlik otur xalıq sot mahkemesi mundaq qargan. Wang Min bilen Shaojang zıxçı altınni birlikte satkan. Belki 400 gram zıxçı altınni bivasta Shaojang'a tapşırmıgan. Onun üstüge Wang Min zıxçı altın satkan pulunu algan denkeyin 3 qetimgi bölüp Shaojang'a yötkep bergen. Wang Min'nin qarız bergini 400 gram zıxçı altın emez, belki 140 mın yuan nəqbul dəb bekitişki boludu. Sot mahkemesi munda qargan. Xalqçı ilim berimini bekitişte, əmili tapşırışını ölçem qılış kerek. Bu diloda tapşırılgan əmili buyum altın emez, belki pul. Şuna kanun boyca bu qarızını 140 mın yuan nəqbul qarız dəb bekitiş kerek. Sot mahkemesi ahırkı hüküm çıkarıp birinci sot hükümünü küşke ige kılgan.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 23. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Medeniyet tomiri davamlaştırılış davamıda şehrinin yukarı süpetlik terakiyatı ilgiri sürüldü. Liçang, Liaoning ülkesinin Dalian şehirde tekşürüp tetkik kıldı. Liçang 17. növetlik yazlık Davos Munberge katnışıdı. Wang Hunin memleketlik siyasi kengeşinin reisler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Ding Xuexiang 4. növetlik Cungu Halkara Teminat Sencerini ilgiri sürüş körgezmesinin iciliş murasımıgı katnaştı. Hem de baş maksat sözü kıldı. Dövültümüz nurgun tedbir çıkırıp, taşkı mebleğden paydalanıp saklanmını mukumlaştırış, köpeğimi mıhtarını aşırış, süpetini östürüşkü türütkü boludu. İran bile Amerika'nın söhbeti yadırı meselesi geçitilmedi dedi. Amerika, İran'a kartılığan neft cazasını vaxtınca pikar kıldı. Hürmetlik radyanlıqıcılar tövendirdiği kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.

Lekin halkılık mesele şu ki, ala kadar çekleş buyruğu yaş ösmürlerinin uçuruşup ziyankeşlik uçuruş hatırını azayt alamdı yok. Şunu bilen bir vakitte ulanı tekimi yoşurun, nazaret kılıp başkuruş tekimi aciz bolgan tor boşlukluğa iştiriştin sakın alamdı yok. Angliya Bristol daşüsi Amvi Sahiye Merkezinin Ali Tetkikatçısı Lich Winston mundaq dep qardı. Çekleş buyruqı yaş ösmürlärinin ijtimai alaqa taratqullarda peyda bolgan bolmaganlıqığı köngül bölmesliki, yana süpü iqtidari ve soda endizisi ilip gelgen xeyim xatarını bir taraf qilish kerek. Bu hisaplaş usulü tavsiye qilgan uçur eqimi, şahsi xat, sürat tarqitish ve şahsi sır tesis qilish qatarlıq meselelerini öz içige aludu. Barlık ijtimai alaq taratqullarının işletilişini oxşas ziyallıq dep qargandın köre, bu layihanın iqtidarını nazarat qilip başquruş teximi ünümlik boluşu mümkin. Williams mundaq deydi. Avustraliyanın çekleş buyruqını icra qilishning dastlabki ahvolidan ayan bolishcha, supida nurg'un hisobot numarini o'chirgili yoki chekligili bo'ludi ekan. Ammo shuning bilan bir vaqtda yosh o'smirlarning oylanib o'tish, supining ijro qilinishi birdek bo'lmasligi qatorliq masalalar oshkorlangan. Winston mundaq dedi. Avstraliyadan kelgan dastlabki dokladda ko'rsatilishicha, bir qism yosh o'smirlar omal qilib yosh cheklimisidan egib o'tib ketadi ekan. Bo'libmi ular siyosat adil emas, tushundirish to'liq emas deb qaragan. O mundaq dedi. Agar yosh o'smirlar nazorat qilib boshqurish bir qadar oz, tekshirish bir qadar ojiz yoki texim nomsiz supig'i yotkalsa, ota-onalar, maktab, supa va nazorat qilib boshqurish apparatlari munosabatlik ziyonlarni bayqiy olmaydi va bir taraf qila olmaydi. Yoshni tekshirishda o'xshashlar real qiyin masala mavjud. Williams mundaq deb qardi. Yaşını tekşürüşünü texniki cihette yolu koyuşku boludu. Bunundaki usul kenişkini tekşürüş, çıray yeşini mölcerleş, rakamlik salayet ispatı, köşme tor arkalık tekşürüş ve emeli kolunuş dukunu katlımını kontrol kılış katarlıklarını öz işi galudu. Lekin bu usulla hemmigi kadiremez. Bir kısım yaşla yanıla özünü kaçırdı. Layihaning muvofiq bo'lmasligi, ya'ni shaxsiy maxfiyatlikning oshkorlanib ketishi qatorliq xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Angliyaning bosh vaziri Starmer 6 ayning 15 kuni ijtimoiy aloqa taratqusida mundoq dedi. Bugungi kunda bolalar texnika turmushning har qaysi sohalarga bo'sib kirgan dunyoda o'sib yetildi. Men bu xil ahvolning davomlashishiga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. O mundaq dedi. Hükümetinin bu hərkiti balılıqni balılağı qaytırıp berişini məqsəd qıludu. Angliya Manchester daşıyosunun profesori Yin Sekot muhbirgi mundaq dedi. Amma köngül bölüvatqan məsələlərge və tarat qulağının yaş ösmürlərinin tord ziyan keçliki uçurğallıqı toğırsıdiki xəbərlərge qarta Angliya hükümeti heç iş qılmay turup alsaq bolmaydı dep qaraydı. Sekot mundaq dep qardı. Bu çekleş buyruqının ünümünü 1-2 yıldan keyin ondan eniq körgili boludu. Kelgüsüde Angliya hükümetimi siyasetini tanışışı mümkin. Hürmetlik radio anlıqçıla, yukurda dünyağı nazar programımız bu içi anlatış bəduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Devletinin biyoxavipsizlik toskını hakiki mustahkemleş gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anladımız.

Asman öpki yalığı yukumunun aldın eliş tizgilleşini izcil yakış tutup, bihutluk ideyesi, cendin bizar buluş keypiyatı, tele sınaş psikiksi, boşanlı kılıç royi haltını katti tügütüp, türlük aldın eliş tizgilleş tedbirlerini kattık çın emelileştirip, test kolu gelgen aldın eliş tizgilleş neticilerini obdan saklaş gerek.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang olayida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga og'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçurdu. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankülemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuşuğumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən naid köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumga takabül turuşunu bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlık kollanıdı. Köpçelik işençini çıngıtıp, iştifaklaşıp yukumga takabül turuş gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçlük arı tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yenileyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizamga tüzütüş kirgizüş malımançılığı, yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmıkat eğir zerbigi salmakta kabul durup, türlük çar amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldını ilip tizgillap, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körsütüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halı kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımançılıqını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıqa tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarıqlağı çetilidigan çoğun haq, Çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatanı söyüş, Shangang'ını söyüş hissiyatınız ve

qiyinleştirdi. Şanganın kalay mıkançılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş, emeliyetinin put kadem bilen uzakçı dağımlışıga, hakiki kapalatlı kılış üçün, Şanganı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çıntırış şart. Bu devletnin ilgili hukuki, xavfsizliki, terakiyat menfaatiye. Şanganın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukı takılıdığan tüp prinsip. Şanganı vatanperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Şangan alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emellileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovduğulu. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük elkılgılı boludu. Şangan ebedi emlilikini işe aşıralaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış üçün tigişlik tökpü koşalaydı.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 12 ayının 22 günü Beijing'a hizmetinin dokulat verişki gelgen Şangan Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jingyue'a bilen körüşkende kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakamçılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşınışı karab ravajlandı. Yeni taşıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, ıksat tedirci esli keldi. Cemiyet tanış boldi. Baş memur Lin Zheng Yue E, alaydı memuri rayon hükümeti rehberli kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kilidigan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puhta kadem taşıldı. Şangang'da devlet xavfsizligini qoğdaş kanunini qatti icra qilib, kanun bo'yicha to'pilarni tinjitib, malumanchilikni tizginlab, qalaymiqanchilikni o'ngjab, qonunchilikning nufuzi va izzat-hurmatini qo'gdidi. Faol tadbir qo'llanib, Olaydi ma'muriy rayonining davlatning taraqqiyot umumiyatiga yug'urilishiga turtki bo'lib, ishki joylar bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni umumizlik cho'nqurlashtirdi. Merkez baş memur Lin Zheng Yue E ve Alaydı Memuri Rayon Hükümeti'nin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang Alaydı Memuri Rayonu Saylam Komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ilgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şangang'ni vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi endize turguz oldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü bir devlette iki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetine uygun bulup, bir devlette iki tüzüm buluşunun puhta kadem bilen uzakçı dağımlı işiga, Şangang'ın uzak

0: Бір дөләтті ішкі түзім болушыны елі құйыш, дөләтнің түп мәнпәтіні қоғдашқы пайдылық. Шанғанның түп мәнпәтіні қоғдашқы пайдылық. Кәң шанғанлы керіндашларының түп мәнпәтіні қоғдашқы пайдылық. Мәркез бір дөләтті ішкі түзім болуш фанжынені давамлық түрді қатты тәуренмей ызчыллаштыруды. Біз шуныңғы қатты ішінімізге әмілетнің үзіліксіз чонқырылышы. Ve tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmelliğine ergişip, bir devlette iki tüzüm buluşunun özelliği
1: yanımı namayan buludu.
0: Ken Şanganlı kıyırındaşla çokum vatanını söyüş, Şanganlı söyüştek şereplik en-enini evci oldurup, bütün memleketteki her millet halkı bilen kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Cunkuan milletinin ulu gölün içine emelge aşırış için ortak kureş kılıdı.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 29. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyoxavpsizlik tosqını haqiqi müstahkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12. ayının 22. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lingjing Yue'nin hizmetinden bergen dokulatını anlığandı kılgan Şangang'ın vatanperverler idare kılışta baştan ahır çın turup bir devlette iki tüzün buluşunun puht kadem bilen uzakçı dağınışışıga herkese kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qadakli yaqtırıp anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdi bulsun.

0: Sofiyaga qiz so'rab bormaydigan bo'ldik. Ishlar o'ngishliq bo'ldi deb bahli qo'sh bo'ldik. Nimdaydigan san? Nimi xush oldinglar? Akaning joyligi nima?
1: Voy voy, bekar undoq joylamaydi adash. Necha vaqtdan beri senga adressiz kelyotgan xatlarni meni bilmaydi demsan? Faqat chondirmadim shu.
0: Rostin desam, akamning sendan boshqa birini tepishni xohlamaymiz. Akammo bek esil. Sen shundoq chiroyli, axloqli, mijozing yaxshi. Ishqinglar, bekli maskilislar jumi?
1: Voy, bundoq gaplarni deyishmaylichu Sabiha. Tehi hech qanday gap bo'lingani yo'q-ku. Bu yil tehi oliy maktab imtihon beramiz. Keyin kishlar qanday qildi tehi? Kim bildi deysan?
0: Voy voy, keyin kishlarchu cho'qim bizning o'ylaganimizdek bek yaxshi bo'ldi. Dedi Sabiha ko'zlarini o'ynatib shaytonlik qilib.
1: Samining ko'p kunduzi joyligini Sabihaning onasi orqali onamning quloqiga yetdi. Yama yeri gap bo'lingan yerda Isoqning onasi bor ekan. Shuning bilan joylib sog'in bu qilmish butun mahallaga yildi. Gaplarga qanot quyruq chiqib, "Texi, bizni oldin choy ichkizildi ekan" degandek gaplama bo'ldi. Amdi Sabihaning uyiga kirib, Sami bilan ko'rish emas, eshikdan chiqishim taski to'xtab, o'z uyimdimi, onam dadamdan izot atib, xuduksirab yuratdim. Kunduzli joyligan Samini ichimda mag'natlaydim. Tatil to'shib Sami mang'icha Sabiha ko'p qaytim taklif qilgan bo'lsa-mu, ularning uyiga kirmadim. Kinoga taklif qilgan edi, uning qimi chiqmadim. Oliy maktab imtihoni yaqinlashib qolg'ashqa, Sabiha, Gulsima uchimiz boshqa gapni qo'yib, bosh cho'kirib o'g'inishga kirishib ketdik. Samining xaytigimi javob yozmadi. Oxiri imtihoni tugab, hordiqmi chiqdi. Sabiha ishkimizning natijasi maktab bo'yicha oldin qatarda. Gulsimaning tövendirək çıqqan idi. Arzu tıldırğanda heç kimge bildirməsdən Sami oquvatqan məktəbni həm kəsibni birinci arzu uyumuqa yazdım. Çakırıq mı kəldi? Həmmi işla minin, Sabihanın, həm çoğlanın arzu istəkirək ketib baraddi. Zarıq iş, təlmürüş içi də nəccə ayını tüyütüb, axırı bir qutluq gündə tuncı qitin poyizdə oldurub Ali Məktəbki yol aldıq. Əmdi paranlaşıdıqan qımı ko'rishdigan g'imi vaqt sharoit yetarli edi. Bizdek bir mahalda billi o'ynab, urug' tuqqandek cho'ng bo'lgan. Har ikki tarafdagi cho'nglarmi rozimalik bilan oqimizdan baxt tilishib qolgan. Visol shodligiga yetishga hech qanday to'salg'u yo'q, oshiq-mashuqlar bahmi oz bo'lsa kerak. Mening tunji yilim, uning oxirgi yili bo'lgan oliy maktabdagi bir yillik hayotimiz intayin baxtlik, muhabbatlik o'tgan edi. O mağın şünçilik amraq edi ki, közleri haman şünçilik küşlük yerismallik bilen mağın tikilgini tikilgen edi. Meni küşlük hayacam bilen bağırıgı besip, çaşlarımını yedla etdi. Bəxtimizdin çeksi suyun etdi. Mən berib işkence yeli o okuş bütürüp yurtka qaytıp getdi. Ta ki 5 yıllık okuşum bütüp yurtka qaytıkçı bolğan arlıqda naiti şerin güzel muhabbetlik hayatına baştan keçirdik. O, fırsat tapsıla meni köygülük kiletti. Bağcılada, bu şehrinin en menzirlik caylarda ayak ızlarımız kaldı.

güzel may aylarının bir günde toyumuz mu buldu? Bərni yaxşı görüşüm, muhabbetleşim, toy kılışım, manımışındak hiç kandak tosalğısız, dəxil tərüzsüz, gül-gülüge, xıl-xılığı kəygen halda naitli oğuşluq boğan idi. Dostlarım sözləb yurduğun muhabbet azabi, hicran, vapasız yar digərlərinin kandak his toyğu ikəlikini əsla bilməkdim. Hər işkimizden hayatı da bir-birimizden başka hiç kim yok. Aramızda kıstıldığın, düşmanlı kıldığın sögü rakıplarımı yok diyerlik idi. Həvəs, həm süyünüş ilgide dikilgen məstani gözlərinin astıda turmuşumuzni naiti obdan dağımlaştırıp bir oğulluq bulduk. Oğulumuz Serdar dadısı koyup koygan dek oxşaydı. Oğulumuz mu 5 yaşla kırıp kaldı. Ocağda Sami xizmətdə xeylili közgü görünüb, şəhərdəki xeyli namdar adukatlardan bob qalğan idi. Mən mu, kiçigimdən tırışcan, bilim gerisindən boğaşqa toy qılıb birini toğubla özümünü taşlıb ətkim kəmməkdi. Yoxurlab unvan ilişqa, imtallağı təyarlıq qılatdım. Axşamları kursla qatnışatdım. Keçiləb oldurub, ilmi maqalləni yazatdım. Hər işkimiz bər-birimizdən ötə aldıraş idi. Bir günü anam beni yanğı tatıp, nesiyet götüştü. Keşkçi imtihan vermen, onu ügünümen, bunu ügünümen deyip yürüp, aileni taşlıb etmə balam. Karısam, Səmiycan balam bəkli şüklep gedibdi. Kacallı sorusam, seni aldıraş deyip, heyli o öyde, heyli bu öyde tamak yap yürüdü. Karısam, sen müccü deyip, peydandın çüşüp qapsan. Kiv ağan kimlerine karğını? Bundaq kimini, hazır kim kiydi? Elimi yetip aşkıcı okudu. Emde ailenge obdan köngül bölüp, öz onumu çıraylıq yasap, ernan köngülümü əpşür. Vay vay, kaçangı gəpləndəyisiz ana? Hazır silənin vaxtınlağı oxşamaydı. Minin uşundaq cabat atışımı şu ailem, balam üçün səmimi bunu düşündü. Müşkəm gecə ernan köngülü elə işleyen gəpnin bizim turmuşumuz bilen münasifat ikerlik haqqıda bir haqqıydımı oyulup baxmağan idim. Erinin köngünü ilişdiyen gəpni, sapasız xotulanın yüzüge upi ənlikini buluşuğu sürüp, rəngdar köngliklerini kiyip, ər kişinin aldığı xılcanlı işi dəb düşünettim.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar ilə huzurunlar yedik geldik. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işiniz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şerin Güldoğdi. Diqtiniz bugünkü Radio Jurnal programımızı ornaştırılgan Mahinur Abdelimnin Murabba Təmlik Hayat namlıq postıdı bolsun.

Muşundak tırışım mı dəl balam üçün adaş. Balamı ölüyü bulmasam bulmaydı. Balı üçün mu kaş gözünü boyab, restorandın bir kəmmeydiğen ana qarğanda mağa oxşaş anı yaxşıdı? Tügümez toy tökün, məzisiz çay, ayığı çıxmaz adım gerçilik. Bulanın həmmisi mən ən bizar bulduğan işla. Balamı mu uxuldaki anı bub körüngüm yok. Səmimi minin müşaltım yaxşı gördüm. Gülsüma mağa gəp yegizəmmedi. Gülsüma, mektep numu, hele onun bilen, hele bunun bilen muhabbetleşip deyirik.

zibzinnatlar bilan hech qanday munosabat yo'q. Faqat muhabbatlik qalb bo'lsa bo'ldi. Masalan, Sami qirib, satlishib, o'zini bilmaydigan bo'lib kelsami, men uni yana chin qalbimdan suyganga o'xshash. Sami mo, herkes kishilar o'ylagandek bechor holiga tushib qolgan yo'q. Uni tirishibdi. Hozir xilini ko'zga ko'ringan advokat bo'lib qoldi. Kecha atlari uni izlaydigan da'vogarlar ishxonasidan eshib uyimizgacha kelib atdi. Yaxshi kunga erish uchun tirishadigan yoshda cho'qim tirish kerakda. Kunlar, oylar mushu tarasida o'tibdi. O'g'lim 8 yoshlarga kirib, ikkinchi balig'imni qursoq ko'tardi. Idorada xizmatim, amalim o'sib, mas'uliyatim yig'ilashdi. Saminimu bag'an sir ish besib, har ikkimiz aldirashchilikda texmi yiroqlab ketgandek bo'ldik. Ba'zi umini bag'riga besib, chashlarimni silig'inicha salomatligimga pakrak diqqat qilishni topilaydi. Uning yaxshi yeri tug'ilgan kun, to'y xotir kuni, bayram deganlarni faqat unutib qolmaydi. Aldirashchilik ichidimi vaqt chiqirib, menga sovg'alarni taqdim qiladi. Yillar o'tgan sari u sovqigan halqa, uzuk Marjanlar sibizinat qutamğa toşib ketdi. Sharpa, qol sumkalar baraqitim uchamğa artish, kötürish nisb olmay, ishqaplarda qepidin chiqmay, boyun qısıb duratdi. Bir kuni keçdə ishdən tushib, mijazim yoq uydə aram ilib atdı. Sami çoq uydə oğlumuzu ağılı ketgəndi. Ay günüm yıqılıb qalğan bu qaşqa, tamaq qılışmı xoşaqmay, safada sozulub yatatdım. Uy içim uratdəksiz, topu basqan halatı idi. Tuyuqsız işik çekildi. Erin çekliklən işini eçib, köz aldımda turgan bu güzel ayalga hayranlıqdan dikildi. Sami advokatının uyumuşu mu? Dedi ayal, acayip sülkətlən külümsirə. Hə, muşu. Sami hazırlı kilodu, kırp oldu. Samini uyge izdəb gildiğən dəvagərlə köp boğaşqa, onu uyge başıldı. Ayal uyga kirib ayg'ini sanmoqchi bo'ldi-yu, surtilmagan pol qarab ikkilandi. Ayoq sanmaysiz, dedim men. Uyimizga davo ishlaridan keldiganlar to'la. Qulaylik bo'lsin deb kelamasam uduq, tasavvur. U mening tuzli mijazimdan yeniklab qolgandek bo'lib, tatimish azroq yo'qab, safaga kelib o'tirdi. Odatda davolashquchilar erimni izlab kelsa qarim bo'lmaydi. Bugun nemish qilgan bu go'zal cho'kkanning oldida dastxon raslab choy qo'ydi. U qarmoqqa men bilan teng qiymatlikdek turardi. Lekin ikkimizni har kim selishtirg'ili bo'lmaydi. U cho'kan beshining cho'qqisidan tatib, putining uchisigacha nohayti ko'ngil qo'yib yasangan edi. Yilili usti satrash ko'ngil qo'yib yasagandek ko'rindigan siriq bo'yalgan bo'dir chashlari. To'm ayg'imash qilib sizilgan qashlari. Qapoqlari kastirilib, 1 santi uzunlikdagi yolg'on kirpikda qolgan. Quyruq chiqirib kirim qilingan ko'zlari. Qip qizil lavlari, lav suruqni moslashtirib bo'yalgan tirnoqlari. Silva qomati, modi kiyimlari. Ish qilib, oldimda qaytib o'tirgan bu go'zalga hayron bo'lib qaradim. Ko'zning yig'ini yegudakdab, mushundoq ayollarni des kerak. Uning piyolni ilib choy o'tlishimi ajoyib nazokatli edi. Shu chaqda hayotimda tunchi qitim arni qizg'inish, kunlash tuyg'usining qandoqligini his qildim. Vujudim yenikini titirdi. Uning sutdek oq, chekit chaqliq sapgundan xoli suzuk yuzlariga, ko'ynikining o'ymi yaqisidan ko'rinib turgan yuzdimi suzuk bo'yinlarga, azob hasratnimi, tatinish yetir qashnimi, ayollik surkatnimi joyida ifodalab turadigan cho'ng qora ko'zlariga qarg'inimda go'sht bilan qondan butilgan har qanday erkakning uningga maftun bo'lmay qoldiganligiga cheksiz ishondim.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan

Simfoniya ömüki orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılığan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ben Dali Karnigna'm. Amerika'daki ve devletimizdeki nurgullagan psikologlarının psikologiyaga dair eserlerini okudum. Bu eserde bir adamın ruhi keyfiyatının kötürlüşü minnettarlık bilen buludu depti. Yani siz başkalarına minnettarlığınızı bildirgen de ve rahmetinizi etken vakti de sizin keyfiyatınız mı şuna karta özgürdüken. Çünkü minnettarlık kişi hayatı da kem bosu bulmaydıgan ruhi halet. Turmuşta minnettarlık bildirişki erziydigan adam ve işlerine ait köp. Şundak boğallıktın kalbimiz hem işe minnettarlıktın ılıp durdu. Bayan bu sözümde kaytip kelsem, biz başkalarına minnettarlık hissiyatımızı bildirgen vaktimizde bizden ruhi keyfiyatımız kötürülüp, könlümüz azadılışıp, bazı bir düşkün ya ki bazı bir pasif keyfiyatlarının asartıdın kutuda dekemiz. Şuna meyli kayağı bamaylı minnettarlık biz bilen bildi bolsun. Gamkorluğa erişken vaktimizde bizde minnettarlık bolsun. Hatta ben bir kısım peşkadem kişilerin ki minnettarlık hatırsı tutulgallıkını mı baykıdım. Bula minnettarlık hatırsı da özünün etrafı dikile, dostları, hizmettaşları, uruk tukallarının kıgan yakşılıkları hakkı da minnettarlık hediyesi diken. Hatta psikologla adamın ruhi keyfiyatını götürüş, sağlam yaşaş doğrusu da toktulup gelip, künde minnettar buluş kütük iş, beş kişine hatırlayıp koyun, muşu bu için bansınız, ruhi keyfiyatınız bağın sırı içilip, bəxtinin tuyğusu da əlleylenisiz deydiken. Eğer kişilerde tolup taşkan minnettarlık bolsa, bana muşu minnettarlık mənaları çaxınap, turmuşumuz tekimi güzelleşiyordu. Cemiyetimiz tekimi güzelleşiyordu. Şuna minnettarlık bizden adetimiz gaylansın. Minnettarlık hissiyatı da turup köylerimizge devamlık merhamet kılaylı.

Ergen çığınızda, pekat siz özünüzün tepekkür çekilmesinin halkıp çıkalığınızda, turmuşun mesuliyetini zimminizge eliş gücüret kılalığınızda, sizin turmuşunuzda antın özgürüş bulundu. En güzel turmuş her vakit siz yer bozsun. Güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

tarbiyalashing kerak-da. Rost deysan. Bu üzümçilik sahasida qildigan ishlar rostli bek ko'pkanjumu? Ammo biz hech nima qilmayotmiz. Üzümlerimiz yerdan chiqqan peti bazarga kiribotdi. Qiyas, qarasam, sening bildiging haqiqatan oz emas ekanjumu? Shuncha yillardan buyon ishkiri o'lkalarda haqiqatan bekor yurmabsan. Dedi Qudrat mamnunlik bilan. Qiyas ketgandan keyin Qudrat o'ylagan siri qaymoqib ketdi. Baya Qiyas pachaqda qandoq qilishni xeyli bilib qolgandek qilatdi. U ketib edi, tuyuqsizlik yo'ldan ezib qolgan kishidek mimiqlarni bilamaylik qoldi. O'ylagan siri beshik etib, o'yini bir boshqa ilib chiqqanmidi. Kechdi u yana ayolig'i masal soldi. Xotin, Qiyasning nima deb kelganligini bilamsan? Yo'q, balkim uzumingni menga ber deb kelgandu. U bizning yaxshi uzum ishlab chiqardigimizni biladi. Yaxshi uzumni obdan pul qildi-da. Shunga u bizning yaxshi uzumimizga ko'z tushib kelgan gap. Anglasam u Guangzhouda uzum savdosi qilib etibdi-ku. Bu deganing to'g'ri, lekin to'liq degilib bo'lmaydi. Nima? Uning yana boshqa qarzi bormi-ekan? Ehtiyot qilaylik-chimi? U degan Guangzhou bozorlarida pishib ketgan qahvash odam. Ras, deganing durus. U rastli bek pishib ketibdi. U nima deydi? Uchu bo'sh odam emasken. Ishlarni sen bilan mendek o'ylamaydi ekan. Zoti nima deydi? Zavod quronlar deydi. Nima? Qilayotgan ishimizni tashlab zavod quram deganmiz? Bu dehqonchilik maydonini oson barpo qildikmi biz? Albatta buni tashlab etmaymiz. Aqidin Qudrat g'iyosning deganlarini to'lig'i bilan Aysimxonga deb berdi. Rəs, onun deyini mu toğır dək qılıdı, dedi Aysimxan dənsəb köyən dinkin. Özümdən bahası özsə, həm məyləngə paydası təgidi. Şoğunası, mən əmdə işlərimiz biraz ızıqı çüşüb qaldı, aram alaylı məkiyin dəbdikən mən. Bu işini başlasaq, yəni aram iliş yox bulduğam boldu də. Adəm işi mühim iş. Onu qanda qılamız. Nədən tapamız? İşənçilik həm ixtidarlıq adam nədə durubdu? Tapmaq təscümü? Qamət bilən qahir qandaq bola? Ula, kiçikliqib qalamikin? Mən müşündaq oylıqan. Qiyas, silənin bu işki oğlunla obdan yaramlıq çoğun bobdu deydu. Ondaq deyiniz bilən, Маңы ұла құдды кичік балдайлы білініп тұруды. Қамәт чоңып қалды. О, ғазырча дейқанчылық мәйданның ішлерігі етішіп кет әләйді. Қахеріне зауытның ішлерігі мәсұл қысақ, о, дөләтілігімі пішіқ, көп оқыған. Қамәт дейқанчылық мәйданның ішлерінің хөдістін чықып кет әләмі. Той қылып, өй ұчақлық болды. Kichikmi emas. Uning ustiga u kichigidilla ishqi pishiq tursa. Amsa Qohirchu. U oliy maktabda o'qigan bo'lsa-mu, amaliy tajribasi kamchilda. U garchi tek to'y qilmagan bo'lsa-mu, ammo to'y qilish ishini eshib ketdi. Meningcha u mi kichik emas. Nimil degan bilan og'izdan sutning ta'mi ketmagan. Toy qilib bir uyni beshig'i kelmagan sayoq bolada u. Uni gapga kirgizsang, to'yni qilib olsak bo'ladi. Toy qilish bilanla balni cho'ng bo'ldi deb ketkili bo'lmaydi-da. Sammu, mammu ko'z quloq bo'lib tursak bo'lmadimi? Bilmagan joyini o'ganmamdi.
Hilmo bichara bala u ish bu ish deb aldırap ötüp ketip atadı. Hajap mı öygü küymü babalı boldı dese o. Her kancı aldıraş bolsu mu muapık çaydan layık çıksa toyunu kımay bulmaydı de. Manı emdi zavutnun gibi çıksa yeni aldıraş op getirdiğen boldı de çinin balam. Kaçallık kurumuz o zavut ne? Nedim undak asan iş bolsun. Zavut kuruş diyen öy selişki okşumaydı. Mən tek oyunu vattı mən. Kayadın iş başlaştı mı bilmedim. Ya hazırcı turup dursaq bolam ekin. Qiyas zavut kurunla dəb mağı otik kvetiple kətti. O zavutnun üskülünü setip aldıgan çağda meni izdanla dəydi. Zavutnun ornını bekitiş, yer meselesini həl qiliş. Hökumətin bejirdiğan bir monçı rəsmiyyətlə. Yana yardan məbliğini iltimas qiliş. Andan qarız iliş. Zavutnun öylərini seliş gerek. Öyünü qandaq salımız, bu mu bir məsilə? Yana nurğun texnikilik məsilə ba. Menin texnikidən biraz xəbrim bulmasa, texnik təklif qiliş doğru kəsə, qayadın kimni təklif qilimiz? Vay voy, iş qilib, qiladigan iş bek köp. Oylasamni beshim qetib ketib atadi. Meningcha, azadam agronomdan so'rab aqaylim ekin, uning bildiganlari köp. Hilmo, dehqonchilik maydonining qandaqli ishi bo'lsa, mushchaqcha azadam agronomg'ili tayinib kelyapmiz. Amdi bu ishni mu uningga tayansa qandaq bo'la? Bo'lmaydigan nimasi bor. Uruq tuqqandek bo'lib qoldik. Bu dehqonchilik maydonida uning chiq to'kpisi bor. Amdi u oyilliklar bilan sening mening deydigan yerimiz qolmadi. Berib maslahatlashib baxmamdik. Uning ustiga G'iyos bay yana hukumatga bir munch taklif berdigan ishni debdi. Bu taklifni hamini azadam agronomga deydigan gap. O degan nahilik siyasi kengash a'zosi. Uning eri bo'lsa hozir muavin hakim. Bo'lsa mushxil zavutni qurganlar bo'lsa berib ko'rib kelaylik. O'z ko'zimiz bilan ko'rsak qallimiz xeyli ichilib qoladi. Dedi Aysimxon oxirida yana eriga maslahat berib. Bu katta gap bo'ldi. Shundoq qilaylik. Bo'lmasa kallam shu topda qop qo'riqladi. Dedi Qudrat tabassum bilan.

0: Biyaram bolu vatimen de ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
1: Siz gep kılmayın kap getirip de buradan. Çıkayınız gep kıp olup için ne çıkayım geçip gep kılmayın iken siz tehtir karar.
2: Lekin siz azal dönmemişken siz hoşan emez tep sormaysınız.
0: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyimi var?
1: Geç onu sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mertçe.
2: Ben bir kalkarsam da izin çıkayım ben. İmtihanda birinci olsam da yeniden tılanlayayım ben.
0: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
3: Ulan imiş ki senin de bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
0: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
5: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.